0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, heyetler yılıydı. Hicretin 9. senesi. Temim kabilesi peygamber iklimine geliyordu. Çöllerin, sahraların insanı haşindi, sertti, kabaydı. Yaşadığı çetin ortamların bunda ciddi etkileri vardı. Alemlere rahmet olana gelmişlerdi. O haşin, sert ve kaba halleri çok belirgindi. Bir de onların hayatında normal sesle konuşma yok gibiydi. Genelde yüksek sesle, hatta bağırarak konuşurlardı. Düşünceleri yüzeyseldi, ufukları dardı. Alemlere rahmet olansa insanı anlamayı en yüksek bir duyarlılıkla ele alırdı. Önce anlama vardı, muhatabını anlamak vardı. Ancak anladıktan sonra anlamlı bir ilişki kurulabilirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine, insanlara seviyelerine göre muamele ediniz buyuruyordu. İnsanı anlamak vardı ama daha önce insana düşkünlük vardı, duyarlılık vardı. İnsanın değerini bilmek vardı. İnsanın şerefini, onurunu bilmek vardı. İnsan ahsen-i takvim üzere yaratılmıştı. En güzel kıvamda yaratılmıştı. Bedensel ve ruhsal boyutuyla en güzel yaratılmıştı. Bundan daha üst bir değer olarak da Esma-i Hüsna'ya mazhar oluyordu. O böylesine muhteşem varlıktı. İnsan varlıklar içerisinde göz bebek bir varlıktı. O Rahman-ı Rahim'in biriciğiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın biricik varlık oluşunu en derinden bilendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her insana Rabbi Rahim'in biriciği diye bakardı. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'de şerefli arkadaşlarıyla beraber oturuyordu. Temim heyetinden biri mescidin köşesine küçük abdestini yapmaya kalkışıyordu. Sahabe-i kiram yüksek sesle, öfkeyle bağırarak adamı engellemeye çalıştılar. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz hemen müdahale ediyordu. Bırakın adamı, görsün işini buyuruyordu. Adam küçük abdestini yaptıktan sonra Peygamber Efendimiz bir kova su istiyor ve oraya döküyordu. Zemin kumsal olduğu için belli boyutlarda bir temizlik gerçekleşmiş oluyordu. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adama bulunduğu yerin mescit olduğunu, ibadet edildiğini, namaz kılındığını, Kur'an okunduğunu bir dost diliyle, üslubuyla anlatıyordu. Adam şunu söylemekten kendini alamıyordu. Ömrümde böyle güzel bir öğretici görmedim diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarıyla beraberdi. Sahralarda yaşayan biri geliyor ve yüksek bir sesle, "Ya Muhammed, insanlara yardım ediyor, onların ihtiyaçlarını temin ediyormuşsun. Ben de muhtacım, bana da ihsanda bulun," diyordu. Çevresindeki arkadaşları bu denli kaba saba konuşan adama çıkışmak istediler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları teskin ediyor, sonra da sahradan gelen adamla Hayne-i Saadetine gidiyor, adamın taleplerini karşılıyordu. Adam ihtiyaçlarının temininden sonra köye gidecekken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Arkadaşlarım sana kızdılar, onların gönüllerini alsan, onlarla da vedalaşsan," buyurdu. Adam denileni yapıyor, vedalaşarak köyünün yolunu tutuyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına o adamla ilgili halleri şöyle anlatıyordu. Adamın birisinin devesi kaçıyor. Adam da devesinin peşine düşüyor. Deve kaçıyor, adam arkasından koşuyor. Çevredeki insanlar durumu görünce şu adama yardım edelim, devesini yakalayıverelim diyorlar ve devenin peşine düşüyorlar. Deve önde kaçıyor, kalabalık devenin peşinden koşuyordu. Deve bakıyor ki insanlar peşinde, bu kez daha süratli kaçmaya başlıyor. Devenin sahibi anlıyor ki iş daha da zorlaşıyor. O zaman insanlara, ey insanlar, devemle beni baş başa bırakın, devemle aradan çekilin, o zaman devemi yakalamam daha kolay olacak. İnsanlar aradan çekiliyor ve adam bir tutam ot alarak devesine yavaş yavaş yaklaşıyor ve tutuyor. Peygamber Efendimiz böyle bir tablo anlattıktan sonra şöyle buyuruyor: eğer o sahradan gelen adamı size bırakmış olsaydım, muhtemelen o adamla bir daha hiç görüşmeyecektim buyuruyordu. İnsan bin bir kapılı bir saray gibiydi. Bir, beş, on, hatta 100 kapısını çalabilirsin ve 100 kapıda kapalı olabilirdi. Ama daha yüzlerce kapısı vardı. İnsan varlıklar içinde en çetin varlıktı, en zorlu varlıktı. Ama en orijinal, en muhteşem varlıktı. İnsanın bin bir kapısını çalmak, çileyi göze almakla, katlanmayı kabul etmekle olurdu. Bir dostun düşman kadar kahrolurdu. Kahırlara tahammül edemeyenlerin insanlara hizmet etmeleri, hele hele gönüllere girebilmeyi asla gerçekleştiremezlerdi. Allah'ın sevgilisi alemlere rahmetti. Gönlünde bütün insanlığı barındırandı. Her insanın rahmet iklimine gelmesi için bütün varlığıyla çırpınandı. İnsanların Hakk'a sırt dönmeleri onu dilhun ederdi. Onun en büyük hüznü, elemi insanın Rabbinden uzaklarda kalmasıydı. Onun varoluşu insanın varoluşunu var edenle bağlantısını kurmaktı. Kalbinin sahibiyle bağlantıya geçmesiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temimlileri uğurluyordu. Her birine hediyeler veriyordu. Heyetle birlikte gelen ve çocuk olduğu için eşyaların başında nöbetçi bırakılan çocuğa varıncaya kadar hepsine ayrı ayrı hediyeler veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir insanla kıyaslanamaz boyutlarda cömertti. O Zat-ı Kerim'in alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Resulüydü. Rahman-ı Rahim'in Kerim ismi şerifi Peygamber Efendimiz'de cömertlik olarak tecelli ediyordu. O her dem paylaşandı. Allah'ın kendisine verdiği imkanları Allah'ın kullarıyla paylaşmak onun hayatının en belirgin esasıydı. Alemlere rahmet olan, kaba insanlara ileri boyutta yumuşak davranırdı. O El-Halim ismi şerifinin kendisinde en ileri boyutta tecellisine mazhar olandı. O muhtaç olanlarla bütün imkanlarını paylaşan, destansı boyutlarda cömert olandı. Onun iki büyük mucizesi vardı. Nice mucizeleri içinde en büyük iki mucizesi vardı. Birincisi Kur'an-ı Kerim'di. İkincisi muhteşem insanlığı, muhteşem ahlakıydı. O insanlığa insanlığı öğretmek için gelen insanlığın üstadıydı. Heyetler yılıydı. Hicretin 9. senesiydi. Hicaz coğrafyasının en kalabalık kabilelerinden olan Esedliler Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Bu kabileden bazı kişiler hicretin ilk yıllarında Müslüman olmuşlardı. Esedliler diğer bazı kabileler gibi Müslümanların güçlenmesi, askeri ve ekonomik yönden büyümesi nedeniyle Medine'ye gelmiş değillerdi. Onların derdi içtenlikle mümin insanlar olabilmekti. İçlerindeki Müslümanlardan dolayı İslam'a yönelişleri vardı. Onların belirgin bir farklılıkları daha vardı. Onlar hiçbir zaman Müslümanlarla savaşmamışlardı. Kendilerini daha basiretli, daha engin düşünceli görüyorlardı. Bunu ayrıcalıklı bir hal olarak değerlendiriyorlardı. Böyle bir düşünüş, değerlendiriş onları gurur atmosferine itiyordu. Giderek ters tavırlar sergilemeye başlıyorlardı. Şunları söyleyecek kadar işi kıvamından çıkartıyorlardı. Kendilerinin en büyük kabilelerden biri olduğu, güçlü bir yapılarının olduğu, isterlerse Müslüman olmayabilecekleri, Müslümanlardan korkmadıkları gibi sözler söylemeye başladılar. Bir de kendilerine, şayet Müslüman olurlarsa ayrıcalıklı bir durumun belirlenmesi gerektiğini dile getiriyorlar ve fal bakmak ve kehanette bulunmak gibi imtiyazlar verilmesini istiyorlardı. Öyle bir noktaya geliyorlardı ki Müslüman olmalarını Müslümanların başına kalkmak gibi bir hal sergiliyorlardı. Hucurat suresinin 17 ve 18. ayetlerinde "Onlar İslam'a girdikleri için seni minnet altına bırakmak istiyorlar. De ki Müslümanlığınızı benim başıma kalkmayın. Eğer doğru kimselerseniz bilesiniz ki size imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. Şüphesiz Allah göklerin yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir" buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esedlileri hem dinliyor hem de hallerini gözlüyordu. Gül yüzlerinden tebessüm eksik olmuyordu. Onlara en büyük nimetin İslam nimeti olduğunu, Müslüman olmaktan, hakiki bir mümin olmaktan daha büyük bir değerin olmadığını anlatıyordu. İslam'da hiçbir kişiye, hiçbir kabileye ve topluma ayrıcalıklı bir yerin olmadığını, insanların özlerinde yüksek bir değerin bulunduğunu, insanların tarağın dişleri gibi eşit olduğunu beyan ediyordu. İstedikleri falcılığın ve kehanette bulunmanın ise birer sapıklık olduğunu, İslam'la taban tabana çeliştiğini beyan buyurarak öğretiyordu. Esedli şair Dirar bin Ezver İslam'ı dile getiren güzel bir şiir söylüyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu tebrik ediyordu. Esedliler İslam'la şerefleniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Mustafa.
1: 91.0 Davet Radyo.
2: Hicr 36-39. İblisin duası. İblis dedi ki: Rabbim, madem öyle, bana tekrar diriliş gününe kadar süre tanı. Allah buyurdu ki: peki, sen artık kendisine süre tanınanlardan birisin. Tabii ki sadece tarafımdan bilinen zaman dolup günü gelinceye kadar. İblis:
3: Rabbim, beni yoldan dışladığın için ben de yeryüzünde onlara günahları süslü püslü göstereceğim ve onların tümünü yoldan saptıracağım. Bunun tek istisnası, onlar arasındaki inancını batıldan arındırıp saf ve tertemiz tutma çabasını desteklediğin kulların olacak, dedi.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde O'nun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: ülkesinde umudun
1: gönlünüzden rüyasıdır. Gönlünüze davet
0: aşk
1: radyo.
0: Aşk ölümcül bir hülyadır, anlayamadığım. Ey sarı gök bulutu, ey ıstırap gülşeni, son bir karanfil gibi taşıyacağım seni. Kalbimin Hüsnü Yusuf mahrem bahçelerinde, derindesin rüya kadar derinde. Aşk ipek bir karanlıktır, kollayamadığım. Soylu, nazlı, esrarlı, gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için tenhasında kuşlar uçan, sulara karışıp akmak isterim. Kan çölünün ıssız vahalarından saadet burcuna çıkmak isterim. Gitmeliyim buralardan seninle, kalırsam surları yıkmak isterim. Aşk gizemli bir şarkıdır, dinleyemediğim. Ayrılığın arkasından duyulan. Gün doğuyor, neden gülemiyorum? Siyah bir tan yerinde beklemek yakışmaz bana geceyi. Eylül mü vurdu güllerimi, bilemiyorum. Aşk isyankar bir korkudur, sonlayamadığın. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Özlem beyaz bir gül açar bağrında. Yar kokusu yayılsın diye kaldırımlara ölü ve gözü yaşlı bırakır çocukları. Arı beyi konunca ruhun zümrüt taşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına, diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Aşk veremli bir türküdür, söyleyemediğim. Nameleri doruklardan yayılan, anılar sehpasında takıyor boynumuza kırmızı urganları. Kötürüm bir vadide geziyor kurbanları. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Alır avuçlarına, öper ısırganları. Aşk cefa ülkesinde umudun

0: gelirler. Aşk bir gönlünüzden
1: gönlünüze.
0: Aşk davet radyo. Kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter? Dilinde ahu tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var, gönlü yanar. Yumuşanır, muma döner. Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer. O sultan kapısında, Hazreti tapısında, aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden.

0: Canımın canı.
1: Gönlümüzden hoş gönlünüze. Davet
0: derdimin
1: radyo.
0: Dermanı. Hoş geldin. Gönlümün sultanı. Hoş geldin. Hoş geldin.

Gönül yurdumu sana açtım. Aşk elinden vade içtim. Ben bu canu tenden geçtim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Çölleşen ruhlarımıza Nisan yağmurları gibi yağdın. Zulmete boğulan kainat nurunla aydınlığa kavuştu. Ölü toprağa serpilmiş gönüller varlığınla hayat buldu. Sen şefkat ve merhamet dergahı, sen iki cihan sultanı, sen gönül fezamızın hurşid-ü mahı, sen ahir zamanda gönderilen ilkbahar gülü, nebiler şahı, hoş geldin.

geçmişim gül bahçesine döndü alem. Kainatın bir tek gülüne kavuştu Adem. Kokun bütün cihana yayıldı. Bülbül oldu her gönül aşkınla inleyerek. Gül yüzüne baktı ağladı. Gül yüzüne baktı güldü hem. Doyamadı hiç kimse. Kıyamadı bakmaya gül yüzüne. Ya incinirse diye.

Habibim, faslı güldür. Gül yüzüne susamış gönüller, gül çağını özler. Sensiz yetimler buruk, kimsesizler çaresiz, müminler öksüz, aşıklar uykusuz.

Her dideden gören o, her yüzden görünen o. Ey göz, anı görmesen de görür seni sevdiğim. Sanma ansız bir dem var, her demdir o sana yar. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. İsteyen seni odur sen anı istemesen. Dileyen senden ön o, sen anı dilemesen. Bildiren sana odur sen anı bilemesen. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Gafil olsan aşina sanma ki gafil odur. Ger dile ger dileme emrine kafil odur. Bigane sensin ana bil sana vasıl odur. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Sen yar olmasan dahi yardır.

sen müridim deme. Kim istemiş muradanın? Sen zakirim deme kim zikreden o yağdanın? Gam-ı şadı bir dem et, gam anındır şadanın. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Hulusi, Hulusi yardır gören baktığın ve gördüğün. Sen erdim deme ana ermiş sana erdiğin. Canını alan odur yoluna can verdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi

0: Öylesine cömertsin ki keremine nihayet yok, lütfuna bahane yok, ihsanına sınır yok. Yerden göğe her isteği yerine getirmekle hazinenden zerre eksilmez. Her varlığa her an rızık vermekle nimetlerinden damla eksilmez. Sen ki yeryüzünü nimet sofrası eyleyip baharı bir çiçek destesi gibi o sofraya koyar, kokularını nimetlerinin üstüne serpersin. Sana ihtiyacımı arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki gökleri yıldızlarla donatıp ışıklarını ve ateşlerini bakışıma süs eylersin. Sana acizimi arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki merhametinle varlığa erdirdin beni, cömertliğin hiçliğe düşmeme izin vermez. Ebedi cennetine buyur et beni. Sen ki rahmetinle nimetleri tattırdın bana, rahmetin nimetlerini geri almana izin vermez. Sonsuz nimetlere doyur beni. Sen ki gül yapraklarını kokularla bezer, bülbül sesleriyle süsler, şebnemlerle taçlandırırsın. Keremin kalbimin sevdasız kalmasına izin vermez. Ayrılıksız aşklara kavuştur beni.
1: Ya Deyyan,
0: varlığım sana dayanmaktadır. Başkaları varlığa muhtaç. Hayatımı sana borçluyum. Başkaları hayata muhtaç. Fakrımı sana söylerim. Başkaları ekmeğe muhtaç. Aczimi sana gösteririm. Başkaları kuvvete muhtaç. Deyyan sensin. Her anım senin sayendedir. Deyyan sensin. Hayatım senin hazinendedir. Deyyan sensin. Her iyilik sana bağlıdır. Deyyan sensin. Her güzel sana borçludur. Bilirim ki rahmetin kalbime ilaç, rahmetinle ödüllendir beni. Bilirim ki muhabbetin başıma taç, muhabbetinle sevindir beni. Bilirim ki günahım bağışlamana vesiledir, bağışla beni. Bilirim ki senin lütfun yoksa cennet de viranedir, lütfuna kandır beni.
1: Ya Enis,
0: senin yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı. Rahmetin var.
2: Gönlümüzden gönlümüze.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 7. Cüz.

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.

والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutulu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin hepsini.

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendi. Varlığının çölü küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledi. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin. Küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın üşüyen yüzünden yansıyan ışığın aksi sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakş olan gül yanağının kokusu döndü dolaştı kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış, acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müştende. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden
hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim. Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zamanda aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden,

doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Biadet zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tasbihatiha ve tahmidatiha. Çok muhterem, çok kıymetdar davet edildi dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 26. Lema İhtiyarlar Risalesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. Bir ömür boyu bir derslerle ömrümüzü geçirmeyi nasip edesin. Evet, İhtiyarlar Risalesi hakikaten çok tatlı. İnsan okudukça okuyası geliyor. Bazen öyle diyorum, yani diyorum ki alsam bu İhtiyarlar Risalesi'ni. Her bir risale öyle. Yani her risale makamında çok güzeldir. Fakat bazen öyle diyorum, yani bir odaya geçsem, mescide geçsem, açsam, her şeyi kapatsam, tüm teknolojiyi dışarıda bıraksam ve açsam bu İhtiyarlar Risalesi'ni, böyle haykıra haykıra okusam, her bir rica bir merhem, her bir rica bir tiryak, her bir rica bir iksirdir yani. Yani insanın her dönemde sanki Risale'nin bir mana bir aleminde yerleşiyor. Onda farklı bir boyut oluyor. Bir zamanlar hasta listesi için diyordum. Böyle bir hastalık döneminde. Böyle hasta listesini peş peşe okuyor, okuyor. Virt gibi sanki. Okuyor, okuyor. Hasta listesini Osman aleminde çok farklı yer etmişti yani. Yani artık böyle sanki günlük hasta listesi okur gibi oldum. Daha sonra başka bir dönemde bir ihlas listesi oldu böyle aleminde. Dedim ki her gün ihlas okuyacağım böyle. Her gün ihlas okuyacağım. Her gün ihlas okuyacağım. Belli bir zaman devam etti. Ondan sonra işte efendime söyleyeyim 17. söz bir aleme çok şey yaptı böyle. Alemi doldurdu. Böyle gece gündüz 17. söz okumak için uğraşıyordum. Ondan sonra daha sonra bir arada 9. söz yine aynı aleme şey yaptı. Sonra 30. lema. O sinema böyle. İsmi Azam'da her gün bir İsmi Azam'dan okuyayım diye. Ya ben şunu anladım, yani Risale-i Nur hakikaten siz Risale'nin içine girdikçe, Risale'nin dünyasına girdikçe, vakit ayırdıkça, önünde diz çöktükçe, Risale-i Nur sana hakikaten açıyor yani. Gerçekten açıyor. Hani siz ne kadar Risale'de diz çökerseniz, efendime söyleyeyim, ne kadar fedakarlık ederseniz, fedakat yaparsanız, Risale-i Nur'un ne kadar emek sarf ederseniz, manalar o nispette açıyor. Ben şu manayı anladım. Bir abimiz böyle Risale'de çalışmalar yapıyor. Böyle. Örneğin bu ay diyor ki ismi adl. İsmi adlı üzerine Risale'de ne kadar ismi adlı varsa böyle çıkarıyor defterini, ajandasını not alıyor, çalışıyor ya falan. Sonra her ay bir konu seçiyor, bu konu çalışıyor. Dedim ki ya bu acaba nasıl bir zevk alıyor, acaba nasıl manalar çıkıyor, böyle hep aleme geliyordu. Böyle bir mitala da bir Risale-i Nur sohbetinde denk geldi, böyle tevafuk oldu, aynı sohbete oturduk. Sonra orada anladığı bir manayı, bir sırayı anlatmaya çalıştı. Dedi, alemde şöyle bir mana var dedi. Öyle pencereler açtı ki, öyle biz mest olduk yani hakikaten. Nasıl bir mana çıkardı ya Rabbi? Nasıl bir mana çıkardı böyle? Ben şunu anladım. Ben dedim ki, demek ki ne kadar ona emek vermiş. Risale-i Nur ona kaçıncı pencereden açılmış? Bize bir pencere açıldı. Böyle ucunu açmaya çalışıyoruz. İşte dünyevi meşguliyetten, derdi maişetten, koşturmadan ne kadar vakit bulduk, işte günlük okumamızı yapmaya çalışıyoruz. Ama işte bir abide var ki ömrünü Risale-i geçiriyor. En güzel vakitini, en güzel ömrünü Risale-i harcıyor. Sonra Risale-i Nur için ajandalar alıyor, Risale-i Nur için notlar alıyor. O aldığı notları çıkarıp üzerine müzakere yapıyor, dinliyor, ses çalışması yapıyor. Yani Risale-i Nur bir derya dibi okyanustur. Daha önceki derslerde dedim, eczane-i Kur'aniyedir. Biz nurlara ne kadar vakitimizi verirsek, ne kadar ona fedakarlık yaparsak, o nispetle nurlar bize açılır. Rabbim bu manalar açılmasını nasip eyle. Ve şunu gerçekten hakkal yakin hayatımızda yaşadık. Risale-i Nur okudukça insan haramlardan daha çok kendisini muhafaza ediyor. Yani bu ilimle, efendime söyleyeyim, üniversite okumakla, meslekle, efendime söyleyeyim, emeklilikle değil yani. Ne olursa olsun, hangi sınıfta, hangi sıfatta, hangi yaşta olursa olsun, Risale-i Nur ciddi manada okuyan, ciddi manada diz çöken bir insan, bakıyorsunuz hayatı çok istikametli oluyor. Ve meselelere bakış açısı, hadise çok farklı oluyor yani. Yani bir hadise yaşanıyor, düşün, dünya üzerinde. Örneğin bir siyasi hadise yaşanıyor. Yani biz sadece duyduklarımızla yorum yapabiliyoruz. Ve kulaktan doyma bilgilerle, dolma bilgilerle. Bir de Risale-i Nur'da uğraşan bir hocaya, bir abiye sorduğumuz an, diyor ki üstadımız burada şöyle bir mana demişti. Bu hadiseye bakıyordu yani. Bakın bunun arkasında, perde arkasında şöyle bir şey var diyor, bu hikmeti ilahi. Yani her mesele Risale-i gözlüğe bakmak çok farklı bir şey yani. Evet, bu mukaddime oldu. Biraz konu dağıldı, hakkınızı helal edin. Hakikaten nurlar hakkında ne kadar konuşsak azdır yani. Yani Şener hocamız, Şener abimiz, Şener Dilek abimiz böyle nurlar hakkında bazen bir açılıyor bir konuşmaya. Yani diyor saatlerce konuşayım anlatamam diyor yani. Saatlerce konuşayım, günlerce konuşayım anlatamam. Ondan sonra gerçekten bu aralar değil mi, Kavlak hocamız da bayağı şey yapıyor yani, nurlar üzerinde şey yapıyor. Geçen de Nevzat Tarhan hocamız böyle psikolojiyle ilgili bir konu konuşurken Risale-i Nur'a girdi bir anda. İşte üstadan aldı dersler. Risale-i Nur nasıl bir ders almış anlattı. Sonra dedi ki bu çok aşılır yani daha bunu. Çok aşılır. Yani üstadımız bir psikoloji dersi verir bize dedi resmen. Yani bir sosyoloji, psikoloji. Yani toplumun hastalıklarını, içtimai hastalıkları çökmek için, çözmek için nurlara ihtiyaç var dedi yani. Açık açık yani ihtiyaç var. Bu asırda çok ciddi ihtiyaç var. Evet. Konuyu çok dağıttık. Hakkınızı helal edin. Şimdi ihtiyarlar listesine tekrar dönüyoruz. Aslında dersin başındayız. Böyle sürekli bize sorular geliyor. Risale-i Nur'a işte günlük vakit, ne kadar vakit ayırmamız lazım? Risale-i Nur çok okumamız, az okumamız. Risale-i Nur açılmıyor, açılırsa nasıl olur gibi. Onlara bir cevap mahiyetinde oldu. Üçüncü rica. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil, binası viran oldu bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediğim mülkü teneyim, bir devasız derde düştüğüm, ah ki lokman bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde, hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktidar ediyor, hekim-i lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. O vakit birden merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı mümessil olan Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hidayeti, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğsimi nurlu bir ricaya çevirdim. Evet, ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyariler, biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dalletten gelen zulümat evhamlarıyla bize piraklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her gün sebebi kelpayı sırrınca bütün o ümmetin işlediği hasenatın bir misli, sayfayı hasenatın ilave edilen ve şekainattaki makası ilahiye, âli ilahinin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin talisinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam, dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayet sahihayla ve keşfi sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Bu güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulmat ve zahidin kurtulmanın çaresi sünnet-i seniye ittibadır. Evet, baştan gelelim. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit. Değil mi? Üstadımız diyor gençlikte akıldan ziyade hissiyat, değil mi, devrededir yani. İnsan gençlikte hissiyatla, ne derler, gençlik hissiyatına kapalı derler, Allah muhafaza yani. Yani o anlık hissi bir karar. Gençlikte insan çok böyle aklıyla böyle ne yapamaz, bazen mizanı kuramaz yani. Ki üstadımızın nurani bir gençliği var. Ona rağmen ne yapıyor? Üstadımız aslında bir manada bütün gençlere diyor yani. Bu gençlik gecesinin de neyi vardır? Bir sabahı vardır. Hemen bu gençlik yazının da bir kışı vardır manasında. Gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafından bir inişten koşar gibi gidiyor. Herkes bir an bir maziye baksın. Yaşını ele alsın. Ya bu yaşa kadar nasıl geldik? Değil mi? Göz açıp kapamak gibi. Bizim böyle nur hizmetine Feyz abi var. Muhterem bir abi ömrünün nur hizmetine vermiş. Feyz abiye diyorlar ki abi bu yaşınıza geldiniz. Belli bir kemal yaşa gelmiş artık. İhtiyarlanmış. Ömrü elhamdülillah nurlarla geçmiş. Nasıl geçti bu ömür? Diyor ki bir göz açıp kapamak gibi. Ama elhamdülillah o göz açıp kapama hep nurlarla geçmiş yani. Değil mi? Geçmişe baktığınız zaman insan hep güzel anlarını, güzel hatıraları anmak ister ya, hatırlamak ister ya. İşte insanın Allah yolunda ibadetle, sohbetle, taatle geçen günleri nurani günlerdir yani. Değil mi? Bakıyorsunuz kabire koşarak gidiyoruz yani gerçekten. Hele ahir zamandaki zamanın hiçbir kıymeti kalmamış. Değil mi? Aylar olmuş gün, haftalar olmuş saat, saatler olmuş saniye gibi. Hemen böyle. Nasıl geçiyor yani? Ömür nasıl geçiyor? Sel gibi yani. Üstadımız ileride diyor yani bakın. Bu da üstadımız çok güzel bir şey diyor yani. Yani üstadımız diyor ki böyle. Bu da güzel bir manayı anlatıyor üstadımız. Yani diyor ki. Ömrü anlatırken şöyle diyor. Evet, ömür tayyaresi hızla geçiyor diyor yani. Hızla geçiyor. Evet diyor, hayat apartmanı yıkılıyor diyor. Bakın çok önemli. Hayat apartmanı yıkılıyor. Ve yıkılırken diyor temerru, merru sahib ayet. Yani hayat apartmanı çok hızlı yıkılıyor, geçiyor diyor. Yani demek ki. Evet, burada var böyle üstadımız. Aha, burayı da alıyor. Yani demek ki hakikaten her gün bu hayat apartmanından bir taş düşüyor yani. Her gün bir taş düşüyor yani. Yani biz farkında olalım veya olmayalım. Her gün bir taş düşüyor. Ve ömrümüz yıpranıyor yani. Değil mi? İnsan yıpranını nerede anlıyor? Bir gün bakıyorsunuz ki saçlarınız dökülüyor. Efendim dişleriniz dökülüyor. Efendim vücutta yaralar çıkıyor yani. Hastalar sırasına geçiyor yani. Ya bunlar tevellüt eden işaretler yani. Yani artık yaşlandığa doğru yiyorsun. Günde bir taş binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası oldu viran bir haber. Değil mi? Her gün bir taş düşüyor. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taş düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başlar. İnsanı dünyaya bağlayan, insanı dünyaya aşık eden, meftun eden, Müptelayı da nedir? Hayalleridir. Emelleridir. Değil mi? Yani peki akla şu geliyor. İnsan hayali olmayacak mı? Elbette olacak. Emeli olmayacak? Elbette olacak. Değil mi? Yani insan hayat tutan emelleridir. Değil mi? O hayalleridir. Gayeye hayal olmazsa ezhan enneleri döner etrafında dolaşır. Yani insanın gayeye hayal olacak. Fakat biz bazen öyle oluyor ki dünya o kadar kuvvetli bağlanıyoruz ki. Bakın sanki bütün hayalimiz, bütün emellerimiz, bütün gayemiz dünyevi yani. Böyle herkes hayallerini yazsa kağıda, isteklerini yazsa, emellerini yazsa, bak planına baksa bak hep dünyevi yani değil mi? Artık ihtiyarlığa doğru ne oluyor? Artık bu emeller yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Dünya ile olan artık dünyanın fena ve fani yüzü tabiri caizse gözüküyor yani. Niye gözükür? Çünkü hayal ettiğin şeyler elinden gitmeye başlıyor. Gücünü, kuvvetini verdiğin, belki ömrünü verdiğin şeyler yavaş yavaş seni terk ediyor yani. Bak ne oluyor? Yavaş yavaş bağlar kopmaya başlıyor. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanı yakınlaş hissettim. Artık yavaş yavaş ne yapıyorsun? Bak dostlarından ayrıla ayrıla ayrıla artık kabire doğru yakınlaştığını hissediyorsun. Hani bir yerde şu, eğer ayrılık olmasaydı ölüm ruhlarımızı almaya gelemezdi yani. Çünkü ömür boyu bütün sevdiklerine yan yanasın. Hiç ayrılık elemi çekmemişsin. Hiç firak çekmemişsin. Dünyadan nasıl ayrılacaksın? Değil mi? Bu dünyadan ayrılmak çok zor gelir bu insana yani. Değil mi? İnsan zamanla sevdiklerinden ayrılıyor. Dostlarından ayrılıyor. Yeri gelse anne babasından ayrılıyor. Uzak kalıyor. Uzakta kalıyor. Gurbet yaşıyor. Ve en son ayrıla ayrıla yalnız kalıyor. Değil mi? Böyle ihtiyarlara bakın. Bazıları böyle yalnız yani. Sadece kendi yaşıtlarıyla beraber olmak istiyor. Dünyada kendini bir garip hissediyor. Ama gençken, etrafı kalabalıkken, makamı, malı, mülkü varken bunu hissetmiyor yani. Değil mi? İnsan sevdiklerinden, dostlarından, makamından, malından, mülkünden ayrıla ayrıla ayrıla dünyanın ne kadar fani olduğunu en çok hissediyor. O manevi çok derin ve devasız görünen yerden beri hem lazım. Zahiren sanki herkes beni terk etti, tek kaldım değil mi? Hani derin bir yara gibi. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediğim yükütenim. Bir de bahsederde düştüğüm ahir lokma bir haber. Değil mi? Yani öyle mülk istiyorsun, dünyada beka istiyorsun. Fakat öyle bir derde düşmüşsün ki bütün istediğin şeyler elinden gidiyor yani. O vakit birden merhamet ilahin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessül olan Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve şefaati. Bak tam öyle bir halde. Değil mi? Eleme düştün, yeise düştün, her şey seni terk etti. O anda imdadına ne yetişiyor? İmdadına ne yetişiyor o anda? O anda Peygamber Aleyhisselam'ın nuru yetişiyor. Allah Allah. Ve beşere getirdiği hediye hidayeti, insanlığa nasıl bir hediye getirmiş, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğesimi nurlu bir ricaya çevirdi. Aman bir an karanlıklı olan o yeğesi atıyor ve nura çeviriyor. Nasıl oluyor? Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Bunu sadece artık ihtiyarlar değil herkes. Biz gidiyoruz, biz bu dünyada bir misafiriz. Bir yolcuyuz. Bu dünya iki kapılı bir han gibi. Birisinden geldik ve diğerine gidiyoruz. Bu dünya bir konaklama yeri gibi. Bir kervansaray gibi. Geldik, konaklayıp gideceğiz. Ya misafir kendisiyle getirmediği bir şeyi götürmez. Tamam bak. Biz bu dünyaya ne geldik? Üryan geldik yani. Ana rahminden dünyaya çıplak geldik. Ve gidince ne gidiyoruz? Bir kepenle gidiyoruz yani. Bakın nasıl geldik, nasıl gidiyoruz. O sebepten dolayı biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Bunu ezberlememiz lazım. Her dinleyicimizden bu vecizeyi ezberlemesini istirham ediyoruz. Bir daha okuyorum. Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. O sevkiyat öyle bir sevkiyat ki. Her gün binlerce kişi ahiret alemine geçiyor. Binlerce kişi dünyaya gözünü açıyor. Bu dünyada neyle meşgul olalım? Ne makamımız olursa olsun. Dünyanın lüzumsuz işleri, koşturmacaları, son nefesimizde bitecek her şey. Ya Demek ki dünyanın malayanı şeyleriyle aldanmamak lazım. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا اَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatı bir oyun oyuncaktan ibarettir. Ya. Mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Ya oyalanıyoruz yani. Ama bu oyalanma içinde Allah muhafaza insan gaflete dalarsa, bu oyun oyuncağın içinde asıl vazifesini unutursa işte insan o zaman ziyandadır. Biz gidiyoruz, aldanmakta payda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Allah Allah, sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli daletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı gelen berzah memleketi. İnsan gafletten dolayı bazen kabir alemini, berzah alemini karanlıklı görebiliyor yani. Değil mi? Veya ehli dalet öyle zulmetli şeyler gösteriyor ki bize. Dünyayı o kadar hoş, tatlı ama kabir alemini öyle zulmatlı gösteriyor ki yani. Allah muhafaza. Bazen berzah alemini ne yapıyoruz? Zulmatlı görüyoruz. Bize piraklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi neresidir? Ahbaplar meşvadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselam bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Dezeler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de insan çıplak ayaklarla koşarak gider değil mi ya? Her şeyini, malını, mülkünü, her şeyini terk eder yani. Peygamberimizi diz dize olmak için. İşte kabir alemi asıl dostların buluşma yeridir. Dostların dostlara kavuşma alemidir, vuslattır yani. Ya kavuşma alemi. Evet 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı, onların ruhlarının mürebbisi, akılların muallimi, kalplerin mahbu, her gün esnaf-ı kelp ayı sırınca. Çünkü bizim İslamiyetimize sebep olan Peygamberimiz Aleyhisselam, değil mi? İslamiyet'e giren bütün ehli imanın, bütün Müslümanların yaptığı ibadetlerden esnaf-ı kelp ayı sırınca nedir? Biiznillah hissedardır. Evet. O zat Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği de kadın demiş ümmeti ümmeti. Ve mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine ümmeti ümmeti yeri en kutsi en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Öyle bir aleme gidiyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselam 124 peygamber değil mi? Enbiyalar, evliyalar, asfiyalar, üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Nursi ve bütün Allah dostlarının olduğu aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip nurundan ispat etmenin zulmat ve zahiden kurtulmanın çaresi sünnetlerine itibadır. Cenab-ı Hak sünnetlerine hissemizi ziyade eylesin. Bizleri ihlasla muvaffak eylesin. Çok önemli yani. Bu asırda sünnetlerine itibar etmek değil mi? Men temesteki bir sünneti inde felâ ümmete miyete cümbe şehit yani bir bu asırda Peygamberimizin sünnetine itibar etmek 100 şehit fesad ümmet zamanında sünnetine itibar etmek 100 şehit sevabı var diyor yani. Çok önemli. Sünnetlerin unutuldu bir asırda, bid'aların arttı bir asırda yani feraizi terk etmeden sünneti itibar etmek çok muazzam. Ne yapıyor insanı? İnşallah böyle ne yapıyor? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şefaat adına inşallah girilmeye vesile oluyor. Evet muhterem dinleyiciler, artık dersimizin sonuna doğru geliyoruz. Dördüncü ricada kaldık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her dersimizin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz kasabada, ilde, ilçede, köyde neredeyseniz Nur derslerine katılmak, iştirak etmek isterseniz radyomuzla irtibata geçerek sizi olduğunuz yerdeki Nur derslerine iştirak ettiririz. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Okuduğumuz yerler inşallah vaktiniz olursa ki vakit bulmaya çalışın. 26. Lema 2. ve 3. Cilayı okumanızı istirham ediyoruz. Allah'a emanet olun. Selamette kalın. Nur ile kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
8: Özbal Boya günün sözünü sunar.
9: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Davet abi.
1: Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

Karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur. İnsan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş. Ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An, kıyamet anıdır. An, kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tuğra, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugünde, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır. Nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu ileride suç işlemek ister de kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya.

0: başkanlar.
1: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı. Ey bütün dua ve isteklere cevap veren. Ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan. Ey dereceleri yüksek olan. Ey bereketleri büyük olan. Ey hataları affeden. Ey belaları kaldıran. Ey sesleri, zikirleri işiten. Ey istekleri veren. Ey sır ve gizli şeyleri bilen. Seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
2: Ya.

0: Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

0: nar.
1: Ey izzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şiddet olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir, ihsan ve beyanın sahibisin, eman veren sensin. Seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih, ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih, ya men zelle kullu şey'in li'izzetih, ya men khaza'a kullu şey'in li'heybetih, ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih, ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih, ya men inşakkatil cibâlu min haşyetih, يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.
1: Ya

0: Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya zan

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dafi' ya nafi'.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları def eden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi, ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan,

0: الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعن من علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
1: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Necef çöllerinde küçük ayak izleri. Medine'ye doğru gidiyor ürkekçe. Telaşlanan bir hızla ilerliyor adımlar. Belli ki selamına yetişmek üzeredir bir bulutun. Belli ki uçup giden bir kuşun kanadına tutunmak üzeredir. Küçük ama cesur adımlar, erkekçe. Necef çöllerinde bir çocuk Medine'ye doğru gidiyor. Dilinde sakladığı bir sır var sanki. Ardına bakmadan koşuyor. Dilinde bir ağırlık var. Bunu o da biliyor. Nefes nefese ama sanki hiç yorulmamış gibi. Yüzünde bir tebessümle Medine'ye doğru koşuyor. Oyununu yarım bırakmış. Annesinin avuçlarından bir buğseyle ayrılmış. Sevdanın kentine kanatlanırcasına ayrılmış memleketinden. Küçük ama hızlı adımlarla gidiyor. Necef çöllerinde bir çocuk. Kızgın kumlar üzerinde canı yanarak koşuyor. Buna değen bir şey olmalı. Acısını dindirecek bir sona varmalı gittiği yerde. Kalbini ve dilini sıkı tutuyor. Sanki düşeceklermiş gibi. Umudun sevabıdır diyor. Sevabın kat be katıdır vuslatım. Bir hasretlikten koparak, sanki kızgın tren raylarına sürterek masum bedenini umudun kentine doğru vuslatına gidiyor. Küçük ama telaşlı adımlarla. Necef çöllerinde bir çocuk, bir yavru serçe, kendini sakınarak kendinden, dilindeki hazine ile koşuyor güneşe doğru. Güneşe doğru ama güneşe aldırmadan, yanan ayaklarına bakmadan, başını göğe kaldırmadan, küçük ama sevdalı adımlarla koşuyor. Düşlerinde babasından aldığı bir müjdeyle düşmüş yollara. Bir insanı tanımak umuduyla, bir insanı, bir cihana sarılabilmek heyecanıyla. Medine'de çocukları seven birilerinin var olduğunu biliyor. Ona beni de sev demeye gidiyor. Güneşe aldırmadan. Babamın vasiyetidir ey Muhammed. Benim de saçımı okşa demeye gidiyor. Küçük ama yetim adımlarla. Necef çöllerinde sevdalı bir çocuk. Dilinde sakladığı sırrıyla gidiyor umudun kentine. Eğer varabilirse Medine'ye, görür görmez boynuna sarılacak. Ey Muhammed, sana geldim. Necef'in kızgın kumlarında yana yana geldim. Babamı gördüm düşümde. Ben yokum diye kendini yetim hissetme dedi. Medine'de yetimlerin babası var dedi. Onlara tebessümüyle can veren bir Muhammed var. O herkesin sevgilisidir. Git dedi. Necef çöllerinde sessiz bir rüzgar. İzi kaybolmuş küçük ama sevdalı adımların. Belli ki kapısından döndürmüyor hiçbir yetimi. Nice asırlar geçti sensizlikle. Bir an bile terk etmedik seni. Ne olur ya Resulallah, o yetim çocuk gibi himayene al ümmetini.
1: Kaç asır geçti bilmem kaç asır, Necef çölleri.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnâni finnâsi humâ bihim küfrün. İki şey var ki insanlar arasında, o nedir? Küfürdür. Neymiş bunlar? Et-ta'nu fil ensâbi ve niyâhete alel meyyiti. İnsanların soylarına karşı taanda bulunma, kötülükte bulunma, dil uzatma. Diğeri de nedir? Ölü üzerine niyaha yapma. Yani İslam'ın yasaklamış olduğu davranışlar içerisine girme. Bu ikisi nedir? Küfürdür. Tabi şimdiki buradaki küfürden kasıt nedir? Müslümana yakışacak bir davranış değildir. Bunlar kafirlerin alametidir, küfrün alametidir. Kafirlerin yaptığı fiil ve davranışlardır. Bir Müslüman da kafirlerin yapmış olduğu küfrün simgesi olmuş olan davranışlar içerisine girmemek ve girmemesi gerekir. İşte bu nedenle bu ikisi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar arasında olan bu şeyler, bir insanın soyunu kötüleme, nesebini kötüleme veya kendisinin nesebini çok üstün görüp başkalarının soy ve sopuna dil uzatma, bir de bununla birlikte cenazelerde ölünün arkasında böyle yasak olan davranışlar içerisine girme. Şimdi insan doğuyor. Neticede şunu hiçbir zaman unutmayacağız ki hepimizin soyu ta geliyor Adem'le Havva'ya. Yani hepimiz ondan gelmişiz. Soyun, sopun üstün olması önemli değil. Önemli olan nedir? Allah-u Teala bizim için bir ölçü koymuş. Ölçü nedir? Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa, ittika ediyorsa, emri ilahiye sımsıkı sarılıyorsa, haramlardan sakınıyor, helalları işliyorsa, farzları yerine getiriyorsa, bu insan nedir? Üstün bir insandır. Kim olursa olsun, hangi kavimden, hangi milletten olursa olsun, ölçü budur. Çünkü Allah-u Teala bizlerin hangi amellerle, hangi kalple huzuruna geldiğimize bakacak. Çünkü bizi kurtaracak olan nedir? Diyor, kim selim bir kalple gelmişse, ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Yani kalbi temizse, kalbinde iman varsa ve ameliyle de salih ameller işlemişse, o şekilde Rabbin huzuruna gelmişse kurtulan odur. Ha şu milletten olur, şu ırktan olur, şu kabileden olur, şu aşiretten olur, o önemli değil. Şu aileden olur, önemli değil. Önemli olan nedir? O insanın Allah'tan korkması, takva sahibi olması. Takva sahibi oldukça da ne olacak? O yücelecektir. Bilal-i Habeşi, bir köle, Habeş'ten gelmiş. Süheyl-i Rumi, Rum'dan gelmiş. Efendim, diğer Selman-ı Farisi, Fars'tan gelmiş. Nedir bunlar? Hepsi Resulullah'ın yanında değerli insanlar. Değil mi? Bu nedenle şu milletin, şu millete, şunun şuna üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takvadadır. Kim Allah'ın dinine yardım ediyorsa, kim Allah'ın dinine hizmet ediyorsa, kim Allah'ın dinini yaşıyorsa bütün hayatında, o zaman nedir? Üstünlük buna göredir. İşte bu açıdan dinimiz ne yapıyor? Bir insanı kabilesinden dolayı, aşiretinden dolayı, ailesinden dolayı, soyundan dolayı kötülemeyi, onu küçük görmeyi, hakir görmeyi yasaklıyor ki bunu bir küfür alameti sayıyor. Kafirlerin yaptığı işlerden sayıyor ki bir Müslümanın kafirlerin özelliği olan, işleri olan, onlarda bulunan sıfatları, vasıfları yerine getirmesi, onu yapması da mümkün değildir. Bu nedenle bu konuda çok hassas olacağız. Hiç kimseyi aşiretinden dolayı, soyundan dolayı, sopundan dolayı kötülemeyeceğiz, küçük görmeyeceğiz, hakir görmeyeceğiz. Bunu dillendirmeyeceğiz. Müslümana bu yakışmaz. Ha, her milletin kendine göre iyisi de vardır, her milletin kendine kötüsü de vardır. İyi insanlar da vardır, kötü insanlar da vardır. Güzel insanlar da vardır, çirkin insanlar da vardır. Bu bilinmez. Bu nedenle hiç kimseyi biz kötülemeyiz. Kavminden dolayı, soyundan dolayı onun kendisine bakarız, yaşayışına bakarız, hal ve hareketlerine bakarız. Eğer kötü ahlaklı ise, İslam'ı yaşamıyorsa, zararlı biri ise insan kendi akrabasından bile uzaklaşıyor, akrabasını bile sevemiyor. Başka insanlarla ünsiyet kuruyor, onlarla daha iyi geçiniyor, hemhal oluyor, o insanlara gidiyor. Ha demek ki soy, sop önemli değil, mühim olan takva sahibi olmak, Allah'tan korkmak bizim ölçümüzde bu olmalı. Ve inşallah da her Müslüman bu ölçüye dikkat etmeli. Hiç kimseyi de soyundan dolayı, sopundan dolayı, ailesinden dolayı, geldiği soydan dolayı, işte milletinden dolayı, ırkından dolayı kötülememeli, ona hakaret de etmemeli. Sonra nedir? İşte bu başka hadislerde de göreceğiz. Maalesef Peygamberimiz diyor, bu devam edecek. Bir türlü yerine oturmayacak. Cenazelerde ölüm olayından sonra yapılan işler, bidatlar, bu bir türlü önü alınamayan bir şey. İşte mesela 3'üydü, 7'siydi, 40'ıydı, 52'siydi, birçok şeyler. Veya işte ölü evinin, cenaze sahibinin yemek yapıp vermesi. Bunlar hep yasaklanmış şeyler, İslam'ın yasakladığı şeyler. Tam aksine bu eskiden vardı. Eskiler bilir, yaşlılarımız bize anlatır. Nedir? Peygamberimizin hadisi var. Hazreti Cafer-i Tayyar'ın şehadetinden sonra diyor ki Tayyar ailesi, Cafer ailesi şu anda bir sıkıntı içerisinde. Çünkü neticede ölüm haberi gelmiş. Bu kolay bir şey değil. İnsanın üzülecek, kederlenecek, bu insanın fıtratında olan, kalbinde olan bir şey. Bunu insan engelleyemez. Ne diyor? Siz diyor onlara yemek hazırlayın, götürün. Değil mi? Yani cenaze sahibi yemek dağıtmayacak, cenaze sahibine komşuları, akrabaları, işte yakınları yemek hazırlayıp getirecek. Çünkü onlar yemek yapacak durumda değil. Ama günümüzde tam tersi. Sonra nedir? Ağlamak, sızlamak. Evet, Peygamberimizin ifadesiyle kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Hani insan ağlayabilir. Bu insanın tabiatında olan bir şey, fıtratında olan bir şey. Hani sevdiğinden ayrılmış olacak. Bu kolay değil. Bedenin psikolojik olarak bünyenin, kalbin kabul edeceği bir olay değil. Zor bir şey. Ama burada haddi aşma, işte saçlarını yolma, yüzüne vurma, göğsüne vurma, elbiseleri yırtma veya işte sen bu yaşta ölecek adam mıydın, sen gidecek adam mıydın, o kadar içerisinde sen mi gittin, seni nasıl aldılar, sana nasıl kıydı götürdüler, böyle İsyan ettirecek, isyana varan sözler söylemesi nedir? İslam bunu yasaklamıştır ki bu nedir? Küfür alametlerindendir. Çünkü Rabbül Alemine karşı bir isyan var. Sen ölecek adam mıydın? Vaktin miydi? Sen daha neler görecektin? Şöyle böyle isyanvari sözler, işte başına vurmalar, elbiseyi yırtmalar, dizlerine vurmalar, feryadı figan etmeler, bunlar nedir? İslam'ın yasakladığı şeylerdir. Az önce de belirttiğimiz gibi elbette gözümüzden yaşlar dökülebilir. Ufak çaplı ağlayabiliriz. Çünkü biz insanız. Bunlara müsaade edilmiş. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ettiği zaman ne yapıyor? Hüzünleniyor. Hüzünlendiği zaman gözünden yaşlar geliyor. Ve sahabe şaşırıyor. Diyor, ey Allah'ın Resulü, sen de mi ağlıyorsun? Çünkü bu ölü üzerine feryadı figan ile ağlama yasaklanmış. Peygamberimiz diyor ki nasıl siz bir babaysanız ben de bir babayım. Kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Ha bunda bir sakınca yok. Bunu yapabilirsiniz. Bu zaten normal olan bir şey. Ama bağırarak ağlama, feryat ederek ağlama, işte üstüne başına vurma, saçlarını çekme, ondan sonra ağıtlar yakma, bunlar nedir? Hep cahiliye adetlerdir. Hepsi küfür adetleridir. Müslümanların yapacağı davranışlar değildir. Ve Müslümanlar bu davranışlarından şiddetle kaçınacaklar. Çünkü ne yapıyor? Bir yerde isyana geliyor. Az önce söyledik yani, bakıyorsun adam, bula bula seni mi buldu, daha yaşayacaktın, daha gençtin, şöyle olacaktın, böyle olacaktın, şunu yapacaktın. Ne oluyor? Hem kendi isyan ediyor. O anda da bir duygusallık içerisinde insanlarda da böyle bir duygu oluşmaya başlıyor. Allah göstermesin, Allah korusun, ne yapıyor? Hem kendini hem de etrafındaki insanları da etkiliyor. Bu ne yapıyor? Bir günahın kapısını açmış oluyor. İşte bütün bunlardan bir mümin uzak duracak. Allah'tan sabır dileyecek. Zaten sabrettiği zaman mükafatı çok büyük. Sabır ederse sabrın mükafatı çok büyüktür. Ve hatta bir mümin gelip ona başsağlığı dilese aynı şekilde ne yapıyor? Aynı sevap da ona da veriliyor. Yani bu kadar sevabı büyük ve onunla dertleşen, derdiyle hemhal olan, o gün onu yalnız bırakmayan insanların ona taziyede bulunmaları bile ne yapıyor? Aynı sevabın o kimseye de gitmesine sebebiyet veriyor. İşte bir türlü önüne alınamayan bir şey. İşte söylüyoruz, 3'ü diyor, 7'si diyor, 40'ı diyor, 52'si diyor. Yok efendim işte çadır kuracaksın, evin önünde şu kadar kalacaksın, bir hafta kalacaksın, bir hafta yemek dağıtacaksın, şunu vereceksin, şunu yapacaksın. Bütün bunlar nedir? İslam'da olmayan şeylerdir, bidatlardır. Bakıyorsunuz gerçekten adam zaten sıkıntı içerisinde. Yakınını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş, işte bir cenaze neticede. Bu üzüntü içerisinde efendim yemek hazırlayacak, çay hazırlayacak, gelenle gidenle ilgilenecek. İslam ne diyor? 3 gündür yaz. Ama bu değildir ki bir yerde oturacaksın, toplanacaksın, her geleni bekleyeceksin. Bu değil. Niye? İslam şunu getiriyor, diyor ki sen bir insana taziyede bulunduğun zaman ikinci bir taziyeyi yapman da mekruhtur. Niye? Onun derdini tekrarlıyorsun. Acısını yeniliyorsun. Nedir o insan? Bir an önce bu sıkıntılardan kurtulacak, o atmosferden çıkacak, günlük hayatına dönecek ki psikolojik olarak rahatlasın. Ama sen bunu yapmazsan, adamın üstüne gelirsen, zavallı adam, yaşlı adam mesela saatlerce bir yerde oturuyor, insanlar geliyor, her gelen. Ha, güzel bir şey. İnsanlar gelecek, taziyede bulunacaklar. Ama en büyük taziye nedir? Onun mezarına gitmek, kabrine gitmek, cenazesini kılmak, onun için duada bulunmak. En büyük şey budur, en büyük ibadet budur, en büyük yardım budur. Ondan sonra bu işi yapamayan insanların da gelip de onu sonradan taziyede bulunabilirler. Bu normal. Ama böyle işte yerler hazırlama, 3 gün, 5 gün bekleme, bunlar İslam'ın yasakladığı şeylerdir. Bu konuda Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin Büyük İslam İlmihali adlı kitabını da, cenazeler bölümünü de okumanızı tavsiye ederim. Hasreten çünkü ince ince meseleleri merhum işlemiş, kitabını almış. Bizim de bu konuları iyi bilmemiz lazım. Çünkü toplumsal bir olay, bu konuda da birçok hadis-i şerifler var ki bize yol gösteriyor. Değil mi? Hani ne yapmamız gerektiğini Peygamberimiz buyuruyor. İşte bir anlık olayda yapacağımız bir hata, bir yanlış bizim çok büyük günahlar kazanmamıza sebebiyet verebilir, vesile olabilir. Ha, o andaki güzel bir tavrımız da nedir? Hem bize, hem etrafımıza, hem de vefat etmiş olan kişiye faydalar verebilir. Ve hatta ki eğer ölen kimse sağlığında demişse ki işte benim için yas tutun, benim için ağaççılar tutun, işte benim için şöyle yapın, böyle yapın demişse, o zaman hadis-i şerifte biliyorsunuz onun feryadı figan ile ağlamaları o kimseye de ne yapar? Zarar verir. Ama o kimsenin böyle bir tavsiyesi olmamışsa, hani böyle bir şeyde bulunmamışsa, inşallah herkesin günahı kendinedir, ona bir günah ulaşmaz. Ama kendisi tavsiyede bulunmuşsa, işte şöyle yapın, böyle yapın, ben öldükten sonra şunu yapın, bunu yapın demişse, yanlış olan işleri öğütlemişse, o zaman bu da nedir? Yanlıştır. O da bu konuda sorumludur. Vebal altına girer, günah altına girer. İşte değerli kardeşlerim, bu konuda çok hassas olmamız lazım. Cenaze sahipleri çok hassas olacak. İşte efendim ben 3'ünde mevlüt okutmazsam, ben 7'sinde mevlüt okutmazsam, işte konu komşu ne der? Akrabalar ne der? İnsanlar ne der? Şimdi bakın, burada bile yapılan bir ibadetin ihlaslı olmadığı ortaya çıkıyor. Allah için olmadığı ortaya çıkıyor. Sen onlar bunlar desin diye yapmayacaksın. Ne için yapacaksın? Allah için. Allah katında sevap kazanılsın diye. vefat eden insana bir fayda dokunsun diye, hem sana hem onlara hem etrafına faydaları dokunsun diye bunu yapıyorsun. Allah rızası için yapıyorsun. Peki Allah rızası için olmayan bir şeyden sevap umulur mu? Yok. Çünkü bir şey ihlaslı yapılırsa, Allah için yapılırsa onun sevabı vardır. Ama Allah için yapılmayan bir işte sevap yoktur. O zaman ne için yapıyorsun? İşte falan ne der, komşum ne der, efendim arkadaşlar ne der, çevremiz ne der, bak babasına, anasına, nenesine, dedesine, şuna, kardeşine bir mevlüt okutmadılardır desinler. Sen Allah ne demiş ona bakacaksın. Bakın ta başta bile ibadet olmaktan çıkıyor. Yapacaksak ne yapacağız? Emredilenleri yapacağız. Ha, mali imkanı yerindedir bir kimse. Vefat edenin hayrına ne yapar? Fakir fukaraya, nerede fakir fukara varsa onlara hayır yapabilir. Tanır bir bildiği fakir vardır veya derler şurada fakir vardır, götürür ona verebilir. Bu ayrı bir şey. Ama insanları topluma yemek verme nedir? Bunlar mevlüt okutma, bunlar olmayan şeylerdir, bidat olan şeylerdir. Ve Peygamberimizin ifadesiyle niyaha olan işlerdir ki İslam bunları yasaklamıştır. Bize düşen nedir? Her hal ve harekette Kur'an-ı Kerim'e uymak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak ve ona tabi olmaktır. O zaman huzur buluruz, güven buluruz ve o ibadetlerin sevabını alırız veya vefat edene ulaşır. Yoksa ulaşmaz. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine her zaman olduğu gibi sizlere emanetleri zayi etmeyen Rabbul Alemine emanet ediyor ve selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Dur. Bırak. Kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul'u anlat. Nasıldı? Bana Boğaz'ı anlat. Nasıldı? Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış korunur muydu yine o yedi tepe? Ana şefkati gibi sıcak güneşte. İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyle. Hep kahır.

kalsın, açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Şehirlerin şehrini anlat, nasıldı? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp, köprüler Sarayburnu minasak gözlerimle bakıp, köprüler Sarayburnu minareler.

diyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım be.

comme dame. Quand dira ce village nul, cocoon, Istanbul, gibidir. Gözlerin Istanbul gecesi. Şimdi gel, sarıl, sarıl bana kınalım. Gök kubbenin altında, orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölünde sana.

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendi. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında, gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam, ellerini bırakmadığın o vefakar insan, Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira. Yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına, nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzünü

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Davet Radyo.
1: Allah'ım, sen ehadsin. Beni nazarında biricik eylemişsin. Yakarışım sanadır. Sade sana kulluk ederim. Allah'ım, sen Samet'sin. Ellerimden tutan sensin. İhtiyacım yalnız sanadır. Sade senden yardım dilerim. Allah'ım, sen doğurmadın, doğrulmadın. Kimseye benzemezsin. Sade sana güvenirim. Allah'ım, denginde yok benzerinde. Münezzehsin, mukaddessin. Sade seni ilah bilirim. Bana beni sen verdin. Beni bende bırakma. Beni senden uzak eyleme. Kendine dost eyle. Beni sen benden eyledin. Bendeni huzurundan ayırma. Beni bana bende eyleme. Kendine bende eyle. Beni benden iyi bilirsin. Bana bende.

0: Gönlümüzden
1: ayet
0: gönlünüze
1: Kur'an'ın
0: davet özü, radyo
1: ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pâk olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. kaçar aydınlıktan, hastadır gözü.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf'u Kenan diye sevdim. Evladı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük ihsan diye sevdim.

0: 91 noktası.
1: Günün 7 günü davet 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Eşin var, aşiyanın var. Baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdi mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil, bir kayda sığmazsın, kanatlandın mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hak-ı ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Salahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş. Sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım sus ey bülbül, senin hakkın değil madem.
5: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Yahu neredesin? Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu,

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

sizi bizden sorar bazı yarenler. Bu meslek içinde Gonca derenler. Bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Hubbu dünyaya nefsimiz kandı. Acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziyin bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme, çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu, neredesin?

0: İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi:
1: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa, biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün affet.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, heyetler yılıydı. Hicretin 9. senesi. Temim kabilesi peygamber iklimine geliyordu. Çöllerin, sahraların insanı haşindi, sertti, kabaydı. Yaşadığı çetin ortamların bunda ciddi etkileri vardı. Alemlere rahmet olana gelmişlerdi. O haşin, sert ve kaba halleri çok belirgindi. Bir de onların hayatında normal sesle konuşma yok gibiydi. Genelde yüksek sesle, hatta bağırarak konuşurlardı. Düşünceleri yüzeyseldi, ufukları dardı. Alemlere rahmet olansa insanı anlamayı en yüksek bir duyarlılıkla ele alırdı. Önce anlama vardı. Muhatabını anlamak vardı. Ancak anladıktan sonra anlamlı bir ilişki kurulabilirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine, insanlara seviyelerine göre muamele ediniz buyuruyordu. İnsanı anlamak vardı ama daha önce insana düşkünlük vardı, duyarlılık vardı. İnsanın değerini bilmek vardı. İnsanın şerefini, onurunu bilmek vardı. İnsan ahsen-i takvim üzere yaratılmıştı. En güzel kıvamda yaratılmıştı. Bedensel ve ruhsal boyutuyla en güzel yaratılmıştı. Bundan daha üst bir değer olarak da Esma-i Hüsna'ya mazhar oluyordu. O böylesine muhteşem varlıktı. İnsan varlıklar içerisinde göz bebek bir varlıktı. O Rahman-ı Rahim'in biriciğiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın biricik varlık oluşunu en derinden bilendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her insana Rabbi Rahim'in biriciği diye bakardı. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'de şerefli arkadaşlarıyla beraber oturuyordu. Temim heyetinden biri mescidin köşesine küçük abdestini yapmaya kalkışıyordu. Sahabe-i kiram yüksek sesle, öfkeyle bağırarak adamı engellemeye çalıştılar. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz hemen müdahale ediyordu. "Bırakın adamı, görsün işini," buyuruyordu. Adam küçük abdestini yaptıktan sonra Peygamber Efendimiz bir kova su istiyor ve oraya döküyordu. Zemin kumsal olduğu için belli boyutlarda bir temizlik gerçekleşmiş oluyordu. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adama bulunduğu yerin mescit olduğunu, ibadet edildiğini, namaz kılındığını, Kur'an okunduğunu bir dost diliyle, üslubuyla anlatıyordu. Adam şunu söylemekten kendini alamıyordu. "Ömrümde böyle güzel bir öğretici görmedim," diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarıyla beraberdi. Sahralarda yaşayan biri geliyor ve yüksek bir sesle, "Ya Muhammed, insanlara yardım ediyor, onların ihtiyaçlarını temin ediyor musun? Ben de muhtacım, bana da ihsanda bulun," diyordu. Çevresindeki arkadaşları bu denli kaba saba konuşan adama çıkışmak istediler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları teskin ediyor, sonra da sahradan gelen adamla hane-i saadetine gidiyor, adamın taleplerini karşılıyordu. Adam ihtiyaçlarının temininden sonra köye gidecekken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Arkadaşlarım sana kızdılar, onların gönüllerini alsan, onlarla da vedalaşsan," buyurdu. Adam denileni yapıyor, vedalaşarak köyünün yolunu tutuyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına o adamla ilgili halleri şöyle anlatıyordu. Adamın birisinin devesi kaçıyor. Adam da devesinin peşine düşüyor. Deve kaçıyor, adam arkasından koşuyor. Çevredeki insanlar durumu görünce şu adama yardım edelim, devesini yakalayıverelim diyorlar ve devenin peşine düşüyorlar. Deve önde kaçıyor, kalabalık devenin peşinden koşuyordu. Deve bakıyor ki insanlar peşinde, bu kez daha süratli kaçmaya başlıyor. Devenin sahibi anlıyor ki iş daha da zorlaşıyor. O zaman insanlara, ey insanlar, devemle beni baş başa bırakın, devemle aradan çekilin, o zaman devemi yakalamam daha kolay olacak. İnsanlar aradan çekiliyor ve adam bir tutam ot alarak devesine yavaş yavaş yaklaşıyor ve tutuyor. Peygamber Efendimiz böyle bir tablo anlattıktan sonra şöyle buyuruyor: eğer o sahradan gelen adamı size bırakmış olsaydım, muhtemelen o adamla bir daha hiç görüşmeyecektim buyuruyordu. İnsan bin bir kapılı bir saray gibiydi. Bir, beş, on, hatta 100 kapısını çalabilirsin ve 100 kapı da kapalı olabilirdi. Ama daha yüzlerce kapısı vardı. İnsan varlıklar içinde en çetin varlıktı, en zorlu varlıktı. Ama en orijinal, en muhteşem varlıktı. İnsanın bin bir kapısını çalmak, çileyi göze almakla, katlanmayı kabul etmekle olurdu. Bir dostun düşman kadar kahrolurdu. Kahırlara tahammül edemeyenlerin insanlara hizmet etmeleri, hele hele gönüllere girebilmeyi asla gerçekleştiremezlerdi. Allah'ın sevgilisi alemlere rahmetti. Gönlünde bütün insanlığı barındırandı. Her insanın rahmet iklimine gelmesi için bütün varlığıyla çırpınandı. İnsanların Hakk'a sırt dönmeleri onu dilhun ederdi. Onun en büyük hüznü, elemi insanın Rabbinden uzaklarda kalmasıydı. Onun varoluşu insanın varoluşunu var edenle bağlantısını kurmaktı. Kalbinin sahibiyle bağlantıya geçmesiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temimlileri uğurluyordu. Her birine hediyeler veriyordu. Heyetle birlikte gelen ve çocuk olduğu için eşyaların başında nöbetçi bırakılan çocuğa varıncaya kadar hepsine ayrı ayrı hediyeler veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir insanla kıyaslanamaz boyutlarda cömertti. O Zat-ı Kerim'in alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Resulüydü. Rahman-ı Rahim'in Kerim ismi şerifi Peygamber Efendimiz'de cömertlik olarak tecelli ediyordu. O her dem paylaşandı. Allah'ın kendisine verdiği imkanları Allah'ın kullarıyla paylaşmak onun hayatının en belirgin esasıydı. Alemlere rahmet olan, kaba insanlara ileri boyutta yumuşak davranırdı. O El-Halim ismi şerifinin kendisinde en ileri boyutta tecellisine mazhar olandı. O muhtaç olanlarla bütün imkanlarını paylaşan, destansı boyutlarda cömert olandı. Onun iki büyük mucizesi vardı. Nice mucizeleri içinde en büyük iki mucizesi vardı. Birincisi Kur'an-ı Kerim'di. İkincisi muhteşem insanlığı, muhteşem ahlakıydı. O insanlığa, insanlığı öğretmek için gelen insanlığın üstadıydı. Heyetler yılıydı. Hicretin 9. senesiydi. Hicaz coğrafyasının en kalabalık kabilelerinden olan Esedliler Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Bu kabileden bazı kişiler hicretin ilk yıllarında Müslüman olmuşlardı. Esedliler diğer bazı kabileler gibi Müslümanların güçlenmesi, askeri ve ekonomik yönden büyümesi nedeniyle Medine'ye gelmiş değillerdi. Onların derdi içtenlikle mümin insanlar olabilmekti. İçlerindeki Müslümanlardan dolayı İslam'a yönelişleri vardı. Onların belirgin bir farklılıkları daha vardı. Onlar hiçbir zaman Müslümanlarla savaşmamışlardı. Kendilerini daha basiretli, daha engin düşünceli görüyorlardı. Bunu ayrıcalıklı bir hal olarak değerlendiriyorlardı. Böyle bir düşünüş, değerlendiriş onları gurur atmosferine itiyordu. Giderek ters tavırlar sergilemeye başlıyorlardı. Şunları söyleyecek kadar işi kıvamından çıkartıyorlardı. Kendilerinin en büyük kabilelerden biri olduğu, güçlü bir yapılarının olduğu, isterlerse Müslüman olmayabilecekleri, Müslümanlardan korkmadıkları gibi sözler söylemeye başladılar. Bir de kendilerine, şayet Müslüman olurlarsa ayrıcalıklı bir durumun belirlenmesi gerektiğini dile getiriyorlar ve fal bakmak ve kehanette bulunmak gibi imtiyazlar verilmesini istiyorlardı. Öyle bir noktaya geliyorlardı ki Müslüman olmalarını Müslümanların başına kalkmak gibi bir hal sergiliyorlardı. Hucurat suresinin 17 ve 18. ayetlerinde "Onlar İslam'a girdikleri için seni minnet altına bırakmak istiyorlar. De ki Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz bilesiniz ki size imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. Şüphesiz Allah göklerin yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir" buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esedlileri hem dinliyor hem de hallerini gözlüyordu. Gül yüzlerinden tebessüm eksik olmuyordu. Onlara en büyük nimetin İslam nimeti olduğunu, Müslüman olmaktan, hakiki bir mümin olmaktan daha büyük bir değerin olmadığını anlatıyordu. İslam'da hiçbir kişiye, hiçbir kabileye ve topluma ayrıcalıklı bir yerin olmadığını, insanların özlerinde yüksek bir değerin bulunduğunu, insanların tarağın dişleri gibi eşit olduğunu beyan ediyordu. İstedikleri falcılığın ve kehanette bulunmanın ise birer sapıklık olduğunu, İslam'la taban tabana çeliştiğini beyan buyurarak öğretiyordu. Esedli şair Dirar bin Ezver, İslam'ı dile getiren güzel bir şiir söylüyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu tebrik ediyordu. Esedliler İslam'la şerefleniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Ey kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntekim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli, şefaat kânisin özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a, güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir, senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır, müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz son şeyen lillah. Kesme ümidini, gel etme ahva. İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini, gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım, İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahından geç beni. Esen yeller selamımı götürsün, kıble yeli nur kokunu getirsin, onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yağsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, boz deveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem şükür Allah'a.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ehli mahşer deşti Hayder'den içerken Kevser'i sen susuzluğun

daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozban.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler, kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birlerine göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Yüzümün karasına bakmayasın ya Rab. Cehennemde bedenim yakmayasın ya Rab. Sevdiklerini sevdir, komşu eyle cennette. Salihlerle dost eyle, koyma bizi mihnette. Kanadı kırık kuş gibi çırpın.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün Rabbimizin Et-Tevvab Celle Celaluhu ismi mübareki ile başlıyoruz programımıza. Bütün günahkarların adeta iştahını kabartan, ruhlarına, kalplerine, hissiyatlarına can veren bir ismi ilahi. Et-Tevvab. Kendisine yönelen kullarının günahlarını affeden, tevbelerini kabul eden demektir. Tevbe, günahlardan sıyrılarak Allah'a itaate yönelmektir. Aziz kardeşlerim, ilahi senaryoda insan yaratılmış, kendisine nefis verilmiş, bunun yanında irade ve akıl ile tecihizatlandırılmış ve kendisinden bu azaları, cihazları kullanarak iyi ve kötüyü ayırt etmesi istenmiştir. Şayet insan aklını kullanır, iradesine sahip olur ve nefsine hükmederse, insan meleklerden üstün bir mertebeye çıkar. Ama insan aklını hayırda kullanmaz, tam tersini yaparsa nefsinin kölesi olur. İşte o zaman hayvanlardan daha aşağı bir derekeye düşer. Zira hayvanlara akıl verilmediği için onları Cenab-ı Hak sorumlu da kılmamıştır. İnsan görünen canlılar arasında hareketlerinden, fiil ve eylemlerinden sorumlu tek varlıktır şu kainatta. İlahi senaryoda bir de şeytan faktörü vardır. Hazreti Adem aleyhisselam yaratıldığı zaman bu muhteşem eser karşısında secde emri verildiği an secde etmekten kaçınan, kibirlendiği için rahmetten uzaklaştırılan ve kendisine kıyameti kadar mühlet tanınan şeytan, insanoğlu yani bizler kendisine ölüm gelinceye, can emanetini teslim edinceye dek şeytanla mücadele etmekte ve savaşmaktadır. Can bedenden ayrılıncaya dek şeytanla sınanır insan. Bundan dolayı da her an yanılma, hata yapma ve şaşırma ihtimali vardır insanın. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, yarattığı kulunu en ince ayrıntılarına kadar bilen o yüce yaratıcımız, kullarının hata edebileceğini

kusurlar işleyebileceğini bilir. Af ve mağfiret kapılarını kulunun son nefesine kadar açık tutacağını vaat eder. Şura suresi. Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Bakara suresi. Şüphesiz ki Allah çok tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de. Kuldan beklenen mükemmel ya da kusursuz olması değildir. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseyle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi giderir, günah işleyen bir kavim getirir. Onlar Allah'a istiğfar ederler. Allah da kendilerini affederdi buyurmaktadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın Gaffar, Gafur isimleri de tecelli edecek. Kul günah işleyecek, günahından tevbe edecek, arınmak isteyecek. Rabbimiz de onun günahlarını affedecek ve bu şekilde affetme ile ilgili olan Esmaül Hüsna tecelli edecektir. Kuldan beklenen, yani bizlerden beklenen günahlarımızın farkında olmamız, acziyetimizi bilip Rabbimize sığınmamız ve samimiyetle tevbe etmemiz, hatalarımızın bağışlanacağını, dünyanın fenalığının farkına varmamızdır. Hud suresi. Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüt, bir tavsiyedir. Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret isteyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize gökten bol bol bereket indirsin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak çoğaltsın. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyin. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyin. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulunun tevbesinden dolayı Allahu Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de bulduğu andaki sevincinden daha fazladır buyurulmaktadır. Kulunun tevbesinden dolayı Allahu Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Yani günahlarına tevbe eden ve tevbesi kabul eden bir kul, tabiri caizse hem kendisini sevindiriyor hem de Rabbini sevindiriyor. Yine Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala gündüz günah işleyip gece tevbe edenin tevbesini kabul etmekte ve gece günah işleyip gündüz tevbe edenin tevbesini kabul etmekle kerem sahibidir. Güneş batıdan doğuncaya kadar böyledir buyurulmakta. Yani güneş batıdan doğuncaya kadar, kıyamet kopuncaya kadar Cenab-ı Hak tevvaptır, tevbeleri kabul edicidir, günahları
bağışlayıcıdır. Aziz kardeşlerim, rahmet deryasında yüzüyoruz, yürüyoruz. Merhamet okyanusunda kulaç atmaktayız, yüzmekteyiz. Sahili selamete varmak üzereyiz. Nur Suresi. Ey müminler, hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Ey müminler, hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Tahrim Suresi. Ey iman edenler, samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Ey iman edenler, samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.

Nisa suresi. Ancak Allah'ın kabul etmesini vaat buyurduğu tevbe o kimseler içindir ki bilmeyerek günah işleyip hemen tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbelerini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir, her şeyi bilen ve hikmet sahibidir. Bakara suresi. Ancak tevbe edip halini düzelterek gizlediği gerçeği söyleyenler başka. İşte onları ben bağışlarım. Ben tevbeleri çokça kabul ederim. Çok merhamet edeceğim. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, günah işleyen kişi işlediği günahından dolayı hemen tevbe etmeli. Zaman geçirmeden bağışlanma dilenmelidir. Kul hakkının dışında Allah'a karşı işlenmiş günahların affı için 3 şart vardır. Birincisi, günahtan tamamen vazgeçmek, yani günahı terk etmek. İkincisi, işlediği günahtan pişmanlık duymak. Üçüncüsü, o günaha bir daha dönmemek. Eğer kişi kul hakkına girmişse, hak sahibinin hakkını ödemesi ve onunla helalleşmesi gerekir. Yani nasuh tevbe için, günahların affedilmesi için kul hakkı olan günahta 4 şart, kul hakkı olmayanda ise 3 şart vardır. Günahtan vazgeçmek, yaptığına pişman olmak, bir daha günaha dönmemek ve kul hakkını hak sahibine iade etmek. En'am suresi. Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse muhakkak ki o bağışlayan, esirgeyendir. Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse muhakkak ki o bağışlayan, esirgeyendir. Ey Rabbimiz, huzuruna geldik. Boynumuzu büktük. Hatalarla, yanlışlarla dolu ellerimizi sana uzatıyoruz. Bu aciz ellerimizi kudret elinle tut. Bizi rahmetinle sarmala. Sana sığınıyoruz. Affınla, bağışlamanla temizlenmeyi umuyoruz. Temizle bizi ki sana yakışır bir kul olalım. Ümidimiz rahmetin, korkumuz haşmetin, sana İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyerek yalvarıyoruz. Yalnız senden yardım diler, yalnız sana ibadet ederiz diyoruz. Bizleri doğru yolundan ayırma, ayaklarımızı dinin üzerinde sabit kıl. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ne güzel dost, ne güzel yarendin sen ya Ebu Bekir. Seni peygamber sevdi. Her şeyden evvel Allah sevdi. Hani bir gün Efendimiz sana bir yüzük vermişti de üzerine La ilahe illallah yazdırmanı istemişti. Senin o ummanlar kadar geniş gönlün el vermedi bu küçücük yüzükte bile Allah ve Resulünün isimlerini ayırmaya. Yüzüğe La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdırdın. Allah'ın çok hoşuna gitmişti bu latif davranış. Emretti Cebrail'e. Çabuk git buyurdu. Habibimin yüzüğüne Ebu Bekir ismini yaz. Çünkü Ebu Bekir benim ismimle Habibimin ismimin ayrı olmasını uygun bulmadı. Ben de Habibimin isminden Ebu Bekir ismini ayırmayı uygun görmedim demişti. Peygamberden sonra insanların en faziletlisi, aşere-i mübeşşerinin ilki, bütün güzel huyların zirvesi, cömertlikte kimsenin geçemediği, ne güzel insandın sen, ne müttaki, ne şerefli bir kuldun sen ya Ebu Bekir. Sen Rabbinin ben ondan razıyım, o da benden razı mı hitabına mazhar oldun. Dünyadayken cennetle müjdelendin. Sen ne güzel bir doğrulayıcıydın. Allah Resulü ne derse doğrudur diyerek sadakatini gösterir, müşrikleri çileden çıkarırdın. Bu yüzden Sıddık'tı. Bu yüzden ismin kainatın efendisiyle beraber anılmaktaydı. Sen öyle bir insandın ki Rabbim senin çektiğin içten bir aha karşılık neler lütfetmişti sana. Senin sıkıntılarının dahi güzel sonuçları olmuştu. O günlerde Resulullah ashabıyla cihat hazırlığı içindeydi. Bu cihada gitmek için yanıp tutuşan henüz 15'inde çiçeği burnunda bir mert vardı. Nevfel. Efendimizin yanına gelerek ona bu isteğini arz etmişti. Ancak bir sorun vardı. Nevfel'in hasta anası razı değildi bu gidişe. Ancak Nevfel cihad aşkıyla yandığı için ısrar ediyordu. Anacığının yüreği dayanır mıydı onun bu yalvarışlarına? Hatemül Enbiya, Fahri Kainat Efendimizin yanlarına gelerek, ''Ya Resulallah, ben şu oğlumu sana teslim ediyorum. Savaşta senin sevdiklerinin yanında olsun.'' dedi. Ve onu Resul-i Zişan Efendimiz'e emanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevinmişti bu duruma. Nevfel kılıcını kuşanıp bir arslan gibi küffar üzerine kükremeye başladı meydanı harpte. Çetin bir savaştı ve sonunda annesinin korktuğu başına gelmişti. Nevfel'in ise en çok arzuladığı şey şehadet. Nevfel bir ok yarasıyla şehit düşmüştü. Efendimiz onun şehadet haberini aldığı zaman Allah sana rahmet etsin. Yarın huzur-u ilahide bu başın arşın altında ve mis kokusu içinde olacak diye dua buyurdu ve ardından cenaze namazını kılıp defnettiler. Efendimiz ayak parmaklarının üzerine basarak yürüyordu namazın ardından. Bunun hikmeti sorulduğunda şöyle buyurdu iki cihan güneşi. Beni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki
Nevfel'in cenazesine gelen meleklerin çokluğundan ayaklarımı basacak yol bulamıyorum. Bir melek kanadını benim ayağıma serdi de ona basıyorum buyurmuşlardı. Harp bitmişti. Medine'de bekleyen kalabalıklar içinde Nevfel'in yaşlı annesi de vardı. Resul-i Ekrem'i görür görmez huzuruna varıp Nevfel'in halini sordu. Efendimizin gözleri doldu. Kelimeler boğazına düğümlendi. Nasıl söyleyecekti? Ne diyecekti bu yaşlı kadına? Mübarek işaret parmağıyla arkasından gelmekte olan Hazreti Ali'yi işaret etti. O da Resulullah'ın söyleyemediği bir şeyi söylemekten kaçındı. Sonunda Nevfel'in annesi, askerlerin en arkasında bulunan senin yanına gelmişti ya Ebu Bekir. Sen mübarek sakalını ağzına alıp, "Ya Rabbi, Habibin gönül yıkmaktan sakındı. Nevfel'in şehit olduğunu söylersem ona muhalefet etmiş olurum. Söylemezsem yalan olur. Sen bana yardım et. Ya bana ilham ile ne diyeceğimi bildir, ya da bu hatunun kalbine sabır ve tahammül gücü ver," dedin. Ardından mübarek sakalını ağzına alıp, "Ya Allah!" nidasını eder etmez, bir de ne göresin? Okun yaydan fırladığı gibi Hazreti Nevfel atına binmiş, elinde bir kılıç, kan revan içinde tozu dumana katarak gelmektedir. Doğruca huzuruna varır. "Buyurun, beni çağırmışsınız ya Ebu Bekir." Elini öper, ashabsa şaşkınlık içerisindedir. Efendimiz bu arada mescide girip namaz kılar. Nevfel de ardından mescide girer. Hatemül Enbiya, "Bu Allah'ın ayetidir," buyurdu. Acaba kimin sebebiyle zuhur etti? İşte tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın selamını getirdi. "Ya Resulallah, şükür secdesi eyle. Cenab-ı Allah İsa aleyhisselam gibi senin ashabından birine de ölüleri diriltme selahiyeti verdi. Hazreti Ebu Bekir bir daha Allah deseydi bütün şehitler diriltilecekti." Kainatın efendisinin o mübarek dudakları senin sakalından öptü. Hak Teala sana büyük bir ikramda bulundu. Allah'a hamd olsun ki bana Hazreti İsa gibi ölüleri diriltme izni verilen bir ümmet nasip etti," dedi. "Sen ne güzel bir ümmettin. Ne güzel bir kuldun ki Rabbim senin üzülmene dayanamadı. Senin için ya Ebu Bekir, en sevdiği şehitleri bile diriltmeye kalktı. Sen ne güzel Allah dostuydun ya Ebu Bekir.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Eşin var.
2: Gönlümüzden
1: aşyanın var.
2: Gönlümüze.
1: Davet radyo. Var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruh-ı serbazın, ufuklar, buğdi mutlaklar, bütün mahkûm-ı pervazın. Değil bir kayda sığmazsın, kanatlandın mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hak-ı ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Salahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türap olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şeriatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş. Sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım sus ey bülbül. Senin hakkın
3: 91 değil.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi adet zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tasbihatiha ve tahmidatiha. Çok muhterem, çok kıymetdar davetli dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 26. lema İhtiyarlar Risalesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. Bir ömür boyu bir derslerle ömrümüzü geçirmeyi nasip edesin. Evet, İhtiyarlar Risalesi hakikaten çok tatlı. İnsan okudukça okuyası geliyor. Bazen öyle diyorum, yani diyorum ki alsam bu İhtiyarlar Risalesi'ni. Her bir risale öyle. Yani her risale makamında çok güzeldir. Fakat bazen öyle diyorum, yani bir odaya geçsem, mescide geçsem, açsam, her şeyi kapatsam, tüm teknolojiyi dışarıda bıraksam ve açsam bu İhtiyarlar Risalesi'ni, böyle haykıra haykıra okusam, her birice bir merhem, her birice bir tiryak, her birice bir iksirdir yani. Yani insanın her dönemde sanki Risale'nin bir mana bir aleminde yerleşiyor. Onda farklı bir boyut oluyor. Bir zamanlar hasta listesi için diyordum. Böyle bir hastalık döneminde. Böyle hasta listesini peş peşe okuyor. Virt gibi sanki. Okuyor. Hasta listesini Osmanlı aleminde çok farklı yer etmişti yani. Yani artık böyle sanki günlük hasta listesi okur gibi oldum. Daha sonra başka bir dönemde bir ihlas listesi oldu böyle aleminde. Dedim ki her gün ihlas okuyacağım böyle. Her gün ihlas okuyacağım. Her gün ihlas okuyacağım. Belli bir zaman devam etti. Ondan sonra işte efendime söyleyeyim 17. söz bir ara aleme çok şey yaptı böyle. Alemi doldurdu. Böyle gece gündüz 17. söz okumak için uğraşıyordum. Ondan sonra daha sonra bir arada 9. söz yine aynı alemi şey yaptı. Sonra 30. lema. O sinema böyle. İsmi Azam'da her gün bir İsmi Azam'dan okuyayım diye. Ya ben şunu anladım yani Risale-i Nur hakikaten siz Risale'nin içine girdikçe, Risale'nin dünyasına girdikçe, vakit ayırdıkça, önünde diz çöktükçe, Risale-i Nur sana hakikaten açıyor yani. Gerçekten açıyor. Hani siz ne kadar Risale'de diz çökerseniz, efendime söyleyeyim, ne kadar fedakarlık ederseniz, fedakatı yaparsanız, Risale-i Nur için ne kadar emek sarf ederseniz, manalar o nispette açıyor. Ben şu manayı anladım. Bir abimiz böyle, Risale'de çalışmalar yapıyor. Böyle. Örneğin bu ay diyor ki ismi Adl. İsmi adlı üzerine Risale'de ne kadar ismi adlı varsa böyle çıkarıyor defterini, ajandasını not alıyor, çalışıyor ya falan. Sonra her ay bir konu seçiyor, bu konu çalışıyor. Dedim ki ya bu acaba nasıl bir zevk alıyor? Acaba nasıl manalar çıkıyor? Böyle hep aleme geliyordu. Böyle bir mitala da bir Risale-i Nur sohbetinde denk geldi böyle. Böyle tevafuk oldu. Aynı sohbete oturduk. Sonra orada anladığı bir manayı, bir sırayı anlatmaya çalıştı. Böyle dedi, alemde şöyle bir mana var dedim. Öyle pencereler açtı ki biz mest olduk yani hakikaten. Nasıl bir mana çıkardı ya Rabbi? Nasıl bir mana çıkardı böyle? Ben şunu anladım. Ben dedim ki demek ki ne kadar ona emek vermiş. Risale-i Nur ona kaçıncı pencereden açılmış? Bize bir pencere açıldı. Böyle ucunu açmaya çalışıyoruz. İşte dünyevi meşguliyetten, derdi maişetten, koşturmadan ne kadar vakit bulduk işte günlük okumamızı yapmaya çalışıyoruz. Ama işte bir abide var ki ömrünü Risale-i geçiriyor. En güzel vakitini, en güzel ömrünü Risale-i harcıyor. Sonra Risale-i Nur için ajandalar alıyor. Risale-i Nur için notlar alıyor. O aldığı notları çıkarıp üzerine müzakere yapıyor. Dinliyor, ses çalışması yapıyor. Yani Risale-i Nur bir derya bibliokyanustur. Daha önceki derslerde dedim. Eczane-i Kur'aniyedir. Biz nurlara ne kadar vakitimizi verirsek, ne kadar ona fedakarlık yaparsak, o nispetle nurlar bize açılır. Rabbim bu manada ona fedakarlık yaparsak o nispetle nurlar bize açılır. Rabbim bu manalar açılmasını nasip eyle.

bakış açısı hadise çok farklı oluyor yani. Yani bir hadise yaşanıyor, düşün, dünya üzerinde. Örneğin bir siyasi hadise yaşanıyor. Yani biz sadece duyduklarımızla yorum yapabiliyoruz. Kulaktan doyma bilgilerle, dolma bilgilerle. Bir de Oruçhan'da ulaşan bir hocaya, bir abiye sorduğumuz an diyor ki üstadımız burada şöyle bir mana demişti. Bu hadiseye bakıyordu yani. Bakın bunun arkasında, perde arkasında şöyle bir şey var diyor, bu hikmeti ilahiye. Yani her mesele sadece gözlüğe bakmak çok farklı bir şey yani. Evet, bu mukaddime oldu. Biraz konu dağıldı, hakkınızı helal edin. Hakikaten nurlar hakkında ne kadar konuşsak azdır yani. Yani Şener hocamız, Şener abimiz, Şener Dilek abimiz böyle nurlar hakkında bazen bir açılıyor bir konuşmaya. Yani diyor saatlerce konuşayım anlatamam diyor yani. Saatlerce konuşayım, günlerce konuşayım anlatamam. Ondan sonra gerçekten bu aralar değil mi, Kavlak hocamız da bayağı şey yapıyor yani, nurlar üzerinde şey yapıyor. Geçen de Nevzat Tarhan hocamız böyle psikolojiyle ilgili bir konu konuşurken Risale-i Nur'a girdi bir anda. İşte üstadan aldı dersler. Risale-i Nur'da nasıl bir ders almış anlattı. Sonra dedi ki bu çok aşılır yani daha bunu. Çok aşılır. Yani üstadımız bir psikoloji dersi verir bize dedi resmen. Yani bir sosyoloji, psikoloji. Yani toplumun hastalıklarını, içtimai hastalıkları çökmek için, çözmek için nurlara ihtiyaç var dedi yani. Açık açık ihtiyaç var. Bu asırda çok ciddi ihtiyaç var. Evet. Konuyu çok dağıttık. Hakkınızı helal edin. Şimdi ihtiyarlar listesine tekrar dönüyoruz. Aslında dersin başındayız. Böyle sürekli bize sorular geliyor. Risale-i Nur'a işte günlük vakit, ne kadar vakit ayırmamız lazım? Risale-i Nur çok okumamız, az okumamız. Risale-i Nur açılmıyor. Açılırsa nasıl olur gibi. Onlara bir cevap mahiyetinde oldu. Üçüncü ricam. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil, binası viran oldu bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istedim mülki teneyim, bir devasız derde düştüm, ah ki lokman bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde, hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktida ediyor, hekim-i lokman da çaresini bulamadığı devasız bir derde düştüm. O vakit birden, merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı mümessil olan Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hidayeti, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğsimi nurlu bir ricaya çevirdi. Evet ey benim gibi ihtiyarını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyariler, biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehl-i dalletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her gün sebebi kelpayı sırrınca bütün o ümmetin işlediği hasenatın bir misli, sayfayı hasenatın ileve edilen ve şekainattaki makası ilahiye, âli ilahinin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tarihinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam, dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayet sahihayla ve keşf-i sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Bu güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulmat ve zahiden kurtulmanın çaresi sünnet-i seni itibadır. Evet, baştan gelelim. Bir zaman gençlik

0: gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit. Değil mi? Üstadımız diyor gençlikte akıldan ziyade hissiyat değil mi devrededir yani. İnsan gençlikte hissiyatla ne derler gençlik hissiyatına kapalı derler Allah muhafaza yani. Yani o anlık hissi bir karar. Gençlikte insan çok böyle aklıyla böyle ne yapamaz bazen mizanı kuramaz yani. Ki üstadımızın nurani bir gençliği var. Ona rağmen ne yapıyor? Üstadımız aslında bir manada bütün gençlere diyor yani. Bu gençlik gecesinin de neyi vardır? Bir sabahı vardır. Hemen bu gençlik yazının da bir kışı vardır manasında. Gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafından bir işten koşar gibi gidiyor. Herkes bir an bir maziye baksın. Yaşını ele alsın. Ya bu yaşa kadar nasıl geldik? Değil mi? Göz açıp kapamak gibi. Bizim böyle nur hizmetine Feyzi abi var. Muhterem bir abi ömrünü nur hizmetine vermiş. Feyzi abiye diyorlar ki abi bu yaşınıza geldiniz. Belli bir kemal yaşa gelmiş artık. İhtiyarlanmış. Ömrü elhamdülillah nurlarla geçmiş. Nasıl geçti bu ömür? Diyor ki bir göz açıp kapamak gibi. Ama elhamdülillah o göz açıp kapama hep nurlarla geçmiş yani. Değil mi? Geçmişe baktığınız zaman insan hep güzel anlarını, güzel hatıraları anlamak ister ya, hatırlamak ister ya. İşte insanın Allah yolunda ibadetle, sohbetle, taatle geçen günleri nurani günlerdir yani. Değil mi? Değil mi? Bakıyorsunuz kabire koşarak gidiyoruz yani gerçekten. Hele ahir zamandaki zamanın hiçbir kıymeti kalmamış. Değil mi? Aylar olmuş gün, haftalar olmuş saat, saatler olmuş saniye gibi. Hemen böyle. Nasıl geçiyor yani? Ömür nasıl geçiyor? Sel gibi yani. Üstadımız ileride diyor yani bakın. Bu da üstadımız çok güzel bir şey diyor yani. Yani üstadımız diyor ki böyle. Bu da güzel bir manayı anlatıyor üstadımız. Yani diyor ki. Ömrü anlatırken şöyle diyor. Evet ömür tayyaresi hızla geçiyor diyor yani. Hızla geçiyor. Evet diyor hayat apartmanı yıkılıyor diyor. Bakın çok önemli. Hayat apartmanı yıkılıyor. Ve yıkılırken diyor temerru merru sahib ayet. Yani hayat apartmanı çok hızlı yıkılıyor geçiyor diyor. Yani demek ki. Evet burada var böyle üstadımız burayı da alıyor. Yani demek ki hakikaten her gün bu hayat apartmanından bir taş düşüyor yani. Her gün bir taş düşüyor yani. Yani biz farkında olalım veya olmayalım. Her gün bir taş düşüyor. Ve ömrümüz yıpranıyor yani. Değil mi? İnsan yıpranını nerede anlıyor? Bir gün bakıyorsunuz ki saçlarınız dökülüyor. Efendim dişleriniz dökülüyor. Efendim vücutta yaralar çıkıyor. Yani hastalar listesine geçiyor yani. Ya bunlar tevellüt eden işaretler yani. Yani artık yaşlandığına doğru yiyorsun. Günde bir taş binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası oldu viran bir haber. Değil mi? Her gün bir taş düşüyor. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taş düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başlar. İnsanı dünyaya bağlayan, insanı dünyaya aşık eden, meftun eden, müptela eden nedir? Hayalleridir, emelleridir. Değil mi? Yani peki akla şu geliyor. İnsanın hayali olmayacak mı? Elbette olacak. Emeli olmayacak? Elbette olacak. Değil mi? Yani insanı hayat tutan emelleridir. Değil mi? O hayalleridir. Gayeye hayal olmazsa ezhan enneleri döner etrafında dolaşır. Yani insanın gayeye hayal olacak. Fakat biz bazen öyle oluyor ki dünya o kadar kuvvetli bağlanıyoruz ki. Bakın sanki bütün hayalimiz, bütün emellerimiz, bütün gayemiz dünyevi yani. Böyle herkes hayallerini yazsa kağıda, isteklerini yazsa, emellerini yazsa, bak planına baksa bak hep dünyevi yani değil mi? Artık ihtiyarlığa doğru ne oluyor? Artık bu emeller yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Dünya ile olan artık dünyanın fena ve fani yüzü tabiri caizse gözüküyor yani. Niye gözükür? Çünkü hayal ettiğin şeyler elinden gitmeye başlıyor. Gücünü, kuvvetini verdiğin, belki ömrünü verdiğin şeyler yavaş yavaş seni terk ediyor yani. Bak ne oluyor? Yavaş yavaş bağlar kopmaya başlıyor. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanı yakınlaş hissettim. Artık yavaş yavaş ne yapıyorsun? Bak dostlarından ayrıla artık kabire doğru yakınlaştığını hissediyorsun. Hani bir yerde şu, eğer ayrılık olmasaydı ölüm ruhlarımızı almaya gelemezdi yani. Çünkü ömür boyu bütün sevdiklerine yan yanasın. Hiç ayrılık elemi çekmemişsin. Hiç firak çekmemişsin. dünyadan nasıl ayrılacaksın? Değil mi? Bu dünyadan ayrılmak çok zor gelir bu insana yani. Değil mi? İnsan zamanla sevdiklerinden ayrılıyor. Dostlarından ayrılıyor. Yeri gelse anne babasından ayrılıyor. Uzak kalıyor. Uzakta kalıyor. Gurbet yaşıyor. Ve en son ayrıla ayrıla yalnız kalıyor. Değil mi? Böyle ihtiyarlara bakın. Bazıları böyle yalnız yani. Sadece kendi yaşıtlarıyla beraber olmak istiyor. Dünyada kendini bir garip hissediyor. Ama gençken, etrafı kalabalıkken, makamı malı mülkü varken bunu hissetmiyor yani. Değil mi? İnsan sevdiklerinden, dostlarından, makamından, malından, mülkünden ayrıla ayrıla ayrıla dünyanın ne kadar fani olduğunu en çok hissediyor. O manevi çok derin ve devasız görünen yerden beri hemlerdim. Zahiren sanki herkes beni terk etti, tek kaldım değil mi? Hani derin bir yara gibi. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediğim yükütenim. Bir de bahsederde düştüğüm ahi lokma bir haber. Değil mi? Yani öyle mülk istiyorsun, dünyada beka istiyorsun. Fakat öyle bir derde düşmüşsün ki bütün istediğin şeyler elinden gidiyor yani. O vakit birden merhamet ilahin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessül olan Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve şefaati. Bak tam öyle bir halde. Değil mi? Eleme düştün, yeise düştün, her şey seni terk etti. O anda imdadına ne yetişiyor? İmdadına ne yetişiyor o anda? O anda Peygamber Aleyhisselam'ın nuru yetişiyor. Allah Allah. Ve beşere getirdiği hediye-i hidayeti, insanlığa nasıl bir hediye getirmiş, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğesimin nurlu bir ricaya çevirdi. Aman bir an karanlıklı olan o yeğesi atıyor ve nura çeviriyor. Nasıl oluyor? Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Bunu sadece artık ihtiyarlar değil herkes. Biz gidiyoruz, biz bu dünyada bir misafiriz. Bir yolcuyuz. Bu dünya iki kapılı bir han gibi. Birisinden geldik ve diğerine gidiyoruz. Bu dünya bir konaklama yeri gibi. Bir kervansaray gibi. Geldik, konaklayıp gideceğiz. Ya misafir kendisiyle getirmediği bir şeyi götürmez. Tamam bak. Biz bu dünyaya ne geldik? Üryan geldik yani. Ana rahminden dünyaya çıplak geldik. Ve gidince ne gidiyoruz? Bir kepenle gidiyoruz yani. Bakın nasıl geldik, nasıl gidiyoruz. O sebepten dolayı biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Bunu ezberlememiz lazım. Her dinleyicimizden bu vecizeyi ezberlemesini istirham ediyoruz. Bir daha okuyorum. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. O sevkiyat öyle bir sevkiyat ki. Her gün binlerce kişi ahiret alemine geçiyor. Binlerce kişi dünyaya gözünü açıyor. Bu dünyada neyle meşgul olalım? Ne makamımız olursa olsun. Dünyanın lüzumsuz işleri, koşturmacaları. Son nefesimizde bitecek her şey. Ya demek ki dünyanın mala yanlış şeyleriyle aldanmamak lazım. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا اَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatı bir oyun oyuncaktan ibarettir. Ya mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Ya oyalanıyoruz yani. Ama bu oyalanma içinde Allah muhafaza insan gaflete dalarsa, bu oyun oyuncağın içinde asıl vazifesini unutursa işte insan o zaman ziyandadır. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Allah Allah, sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli daletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı gelen berzah memleketi. İnsan gafletten dolayı bazen kabir alemini, berzah alemini karanlıklı görebiliyor yani. Değil mi? Veya ehli dalet öyle zulmetli şeyler gösteriyor ki bize. Dünyayı o kadar hoş, tatlı ama kabir alemini öyle zulmatlı gösteriyor ki yani. Allah muhafaza. Bazen berzah alemini ne yapıyoruz? Zulmatlı görüyoruz. Bize piraklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi neresidir? Ahbaplar meşmadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselam bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Deseler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de insan çıplak ayaklarla koşarak giderdim ya. Her şeyini, malını, mülkünü, her şeyini terk eder yani. Peygamberimize diz dize olmak için. İşte kabir alemi asıl dostların buluşma yeridir. Dostların dostlara kavuşma alemidir, vuslattır yani. Ya kavuşma alemi. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı, onların ruhlarının mürebbisi, akılların muallimi, kalplerin mahbu, her gün Es-Sebukiyel payı sırınca. Çünkü bizim İslamiyetimize sebep olan Peygamberimiz Aleyhisselam, değil mi? İslamiyet'e giren bütün ehli imanın, bütün Müslümanların yaptığı ibadetlerden Es-Sebukiyel payı sırınca nedir? Biiznillah hissedardır. Evet. O Zat Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği de kadın demiş, ümmeti. Ve mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti yeri, en kutsi, en yüksek bir fedakarlıkla, yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Öyle bir aleme gidiyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselam, 124 peygamber, değil mi? Enbiyalar, evliyalar, asfiyalar, üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ve bütün Allah dostlarının olduğu aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip nurundan ispat etmenin, zulmat ve zahidin kutman çaresi sünnetine itibadır. Cenab-ı Hak sünnetine hissemizi ziyade eylesin. Bizleri ihlasla muvaffak eylesin. Çok önemli yani. Bu asırda sünnetine itibar etmek, değil mi? Men temesse gibi sünneti inde felâ ümmete meyete ecum şehit. Yani bir bu asırda Peygamberimizin sünnetine itibar etmek 100 şehit. Fesad ümmet zamanında sünnetine itibar etmek 100 şehit sevabı var diyor yani. Çok önemli. Sünnetlerin unutuldu bir asırda, bid'aların arttı bir asırda, yani feraizi terk etmeden sünneti itibar etmek çok muazzam. Ne yapıyor insanı? İnşallah böyle ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselam'ın şefaat adına inşallah girilmeye vesile oluyor. Evet muhterem dinleyiciler, artık dersimizin sonuna doğru geliyoruz. Dördüncü ricada kaldık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her dersimizin sonunda dediğimiz gibi, bulunduğunuz kasabada, ilde, ilçede, köyde neredeyseniz Nur derslerine katılmak, iştirak etmek isterseniz radyomuzla irtibata geçerek sizi olduğunuz yerdeki Nur derslerine iştirak ettiririz. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Okuduğumuz yerler inşallah vaktiniz olursa, ki vakit bulmaya çalışın, 26. lema 2. ve 3. cilayı okumanızı istirham ediyoruz. Allah'a emanet olun, selamette kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bosna Hersek, bahtı kara ülke. Bahtını kimler kararttı? Kimler kırdı kanatlarını? Hani nerede göremiyorum zaferde şahlanan atları? Kırılmış elleri Leventlerin, yorgun ve yılgın mekkaleler. Gayret bekliyor namusumuz, ağrımız. Artık çal şu kalp borusunu. Hasret kaldı kulaklar.

ruhsuzların ördüğü kara bulutlar, Demokles'in kılıncı sanki. Kılınca kalkan olmalı emellerimiz, kavrayıp tutmalıyız tam ortasında, doğransa da ellerimiz. Utanmalıyız çocuklarımızdan, yakmalı bacılarımızın bakışı. İffet uğruna ölürken kızlarımız, bizler ey milyarlık İslam alemi, sönmekte yıldızlarımız. Miloş'un hançeri parladı o gün Kosova meydanında. Haince saplandı kalbi nigara. Vadimiz bu muydu şehide? Bu muydu hudavendikara? Ah ölmüş ruh, cansız ceset. Yeter sırtıma yük oldu. Seninle battıkça batacağım. Yeni bir ümit ufukta, yeni bir kurtuluş. Sırtımdan seni mutlaka atacağım. Kosova, sanki bir kanlı oğlu. Saraybosna, kan taşıyor dirine. Ezanlar dilsiz, camilerde inkisar. Bağışla bizi Murat Kağan. Bağışla bizi Hudavendikâr.

0: 91.0
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: O müminlere indallah ecri azim var ki bir takım kimseler kendilerine düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkmalısınız dedikleri zaman bu haber imanlarını artırır da Allah'ın nusreti bize kafidir. O ne güzel muhafızdır derler. Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır. Cebanet, meskenet dünyada sığmaz ruhu İslam'a. Kitabullah'ı işaret eyledim, gördün ya davama. Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imanın. Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur'an'ın. O vicdan nerededir lakin, o iman kimde var heyhat. Ne olmuş ben de bilmem, pek karanlık şimdi hissiyat. O imandan velev pek az nasip olsaydı millette, şu 350 milyon halkı görmezdin bu zillette. O iman ittihad isterdi bizden, vahdet isterdi. Nasıl bünyanı mahsus olmamız lazımsa gösterdi. Peki bizler ne yaptık? Kol kol olduk, tarumar olduk. Nihayet bir deni sadme ile düştük, haksar olduk. O iman kuvvet ihzarıyla emretmişti. Lakin biz tevekkel na deyip yattık da kaldık böyle en aciz. O iman farz-ı kat'idir diyor tahsili irfanın. Ne cahil kavmiyiz biz Müslümanlar şimdi dünyanın. O iman hüsn-ü hulkun en büyük hamisi olmuşken nemiz vardır fezailden, nemiz eksik rezailden. Demek İslam'ın ancak namı kalmış Müslümanlarda. Bu yüzdenmiş demek hüsran-ı milli son zamanlarda. Eğer çiğnenmemek isterseler seylab-ı eyyama, rücu etsinler artık Müslümanlar sadr-ı İslam'a. O devrin yad-ı nura nuru bi payan şehamettir. Mefahir onların tarihidir. Ümmet o ümmettir. Ki bir yandan celadetler saçıp dünyayı titretmiş, öbür yandan da insanlık nedir dünyaya öğretmiş. Değilmiş böyle mahkumiyetin timsali pamali, şevahiktan tenezzül eylemezmiş arş-ı iclali. Tevekkül vasfı ancak onların hakkında manidar, ki etmiş hepsi dünyalar kadar alamı istihkar. Çekinmezmiş şedait yasa asla iktihamından, zeminlerden ölüm fışkırsa dönmezmiş meramından. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır demiştim. İşte davam onların hakkında sadıktır.

olursan ol, ister kafir ol, ister ateşe tap, ister puta, ister yüz kere tövbe etmiş ol, ister yüz kere bozmuş ol tövbeni.

0: bir tatlı ömür gibi
1: gönlümüzden
0: gitmeye niyetlendin.
1: Davet Radyo.
0: Ayrılık atına eğer vurdun inadına, ama bizi unutma, hatırla ama.

0: Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar, yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizimde yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama. Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovası görmüştün hani. Safran dallarıyla, Ağustos gülleriyle, canım nergislerle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli, benim dinim senin yüzünle övünür ey sevgili. Bunu unutma, hatırla ama. Hatırla.
1: 91.0 Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Leyla'ya ağıt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla oyduğun yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda?

0: kesmek gerektir ve selam.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyar-ı sudani. Üç ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakil hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? Beş altı sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu?

Seni terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huğun, bağrı yanıktır. Her dem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Bendeyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdir-i ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yâre. Sabreyle gönül, hüsnilinin babı açıktır, ihsanı da çoktur. Aşufte dili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nimi nikahın ile ateşlere yakma, hem hışm ile bakma. Var Hazreti Saniye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülük ehline de dergahı duraktır, aşkın da buraktır.

bir hande ile arz-ı cemal eyle. Ubanım, aşkınla yan. Yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım. Bari beni cellada ver. Al boynuna kanım. Mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde. Bu salih de kulundur. Mevlası tanıktır.

Ey alevde kaybolup sularda nihan olan, gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına, düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan, ısırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım, kadehimde ıstırap, damarımda kan olan, boynumda kelepçeli bakışların urganı, üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan. Zülfünden yıldızları salarak gökyüzüne, ışıksız bir ülkenin sabahında tan olan. Al götür senin için ağlayan serçeleri, hasretinle eriyip kuruyan pençeleri. Kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin, ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin, bazan muştu çiçeği, bazan da hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin, ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi leylüne har yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü, gitme ey insan olan.

Güç niyette diyor. Anla, iş biter. Aklı, iradeyi kaldır yer eser. Balı yapan yapar. Vız vız et yeter. Niyetle dağ bile düz olur kurban. Niyetle dağ bile düz olur kurban.

Yandım, bittim, boş laf. Arifler anlar. Bu yolda maşun aynı olmak var. Onu görmüyorsa sana bakanlar sevdim demek. Kuru söz olur kurban. Sadığa tüm cihan sultanlık sunsa, vermez köleliği ateşte yansa, ellerin başına tac olmaktansa, onun ayağına toz olur kurban.

Ne demekmiş bu can onun kurbanı? Zaten maşumdur aşığın canı. Bir tek bakışına iki cihanı feda etsen bile az olur kurban. Kalp çocuk gibidir, öğret söylesin. Saat gibi her an hep Allah desin. Üvey evlatlık da nimettir kesin.

Ama virdi çeken öz olur kurban. Nefs kırk ayak gibi yakmadan olmaz. Kırkını gövdeye çekmeden olmaz. Kaşın arasına çıkmadan olmaz. Muradın vird ile tez olur kurban. Ben demeyi bırak, daima sen de. İddian yalandır sen varsan sen de. Aşık, maşuk yürür karlı bir günde. Yerde bir kişilik iz olur kurban. Yerde bir kişilik iz olur kurban.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

95.0 Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: يا أرحم الراحمين.
1: Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim, ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin, isteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
0: Ya Fatır, ya
1: Fatır, ya Fatır. Sensin yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut. İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
0: Ya Fadil,
1: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinde ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir.
2: Ya Resulallah, fazla.
3: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şef

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: El-Hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-Kavi ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.

0: kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah. Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Elmeni bu ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı olmayan Allah.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, heyetler yılıydı. Hicretin 9. senesi. Temim kabilesi peygamber iklimine geliyordu. Çöllerin, sahraların insanı haşindi, sertti, kabaydı. Yaşadığı çetin ortamların bunda ciddi etkileri vardı. Alemlere rahmet olana gelmişlerdi. O haşin, sert ve kaba halleri çok belirgindi. Bir de onların hayatında normal sesle konuşma yok gibiydi. Genelde yüksek sesle, hatta bağırarak konuşurlardı. Düşünceleri yüzeyseldi, ufukları dardı. Alemlere rahmet olansa insanı anlamayı en yüksek bir duyarlılıkla ele alırdı. Önce anlama vardı. Muhatabını anlamak vardı. Ancak anladıktan sonra anlamlı bir ilişki kurulabilirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine, insanlara seviyelerine göre muamele ediniz buyuruyordu. İnsanı anlamak vardı ama daha önce insana düşkünlük vardı, duyarlılık vardı. İnsanın değerini bilmek vardı. İnsanın şerefini, onurunu bilmek vardı. İnsan ahsen-i takvim üzere yaratılmıştı. En güzel kıvamda yaratılmıştı. Bedensel ve ruhsal boyutuyla en güzel yaratılmıştı. Bundan daha üst bir değer olarak da Esma-i Hüsna'ya mazhar oluyordu. O böylesine muhteşem varlıktı. İnsan varlıklar içerisinde göz bebek bir varlıktı. O Rahman-ı Rahim'in biriciğiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın biricik varlık oluşunu en derinden bilendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her insana Rabbi Rahim'in biriciği diye bakardı. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'de şerefli arkadaşlarıyla beraber oturuyordu. Temim heyetinden biri mescidin köşesine küçük abdestini yapmaya kalkışıyordu. Sahabenin köşesine küçük abdestini yapmaya kalkışıyordu. Sahabe-i kiram yüksek sesle, öfkeyle bağırarak

adama bulunduğu yerin mescit olduğunu, ibadet edildiğini, namaz kılındığını, Kur'an okunduğunu bir dost diliyle, üslubuyla anlatıyordu. Adam şunu söylemekten kendini alamıyordu. "Ömrümde böyle güzel bir öğretici görmedim," diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarıyla beraberdi. Sahralarda yaşayan biri geliyor ve yüksek bir sesle, "Ya Muhammed, insanlara yardım ediyor, onların ihtiyaçlarını temin ediyormuşsun. Ben de muhtacım, bana da ihsanda bulun," diyordu. Çevresindeki arkadaşları bu denli kaba saba konuşan adama çıkışmak istediler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları teskin ediyor, sonra da sahradan gelen adamla Hayne-i Saadet'ine gidiyor, adamın taleplerini karşılıyordu. Adam ihtiyaçlarının temininden sonra köye gidecekken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Arkadaşlarım sana kızdılar, onların gönüllerini alsan, onlarla da vedalaşsan," buyurdu. Adam denileni yapıyor, vedalaşarak köyünün yolunu tutuyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına o adamla ilgili halleri şöyle anlatıyordu. Adamın birisinin devesi kaçıyor. Adam da devesinin peşine düşüyor. Deve kaçıyor, adam arkasından koşuyor. Çevredeki insanlar durumu görünce, "Şu adama yardım edelim, devesini yakalayıverelim," diyorlar ve devenin peşine düşüyorlar. Deve önde kaçıyor, kalabalık devenin peşinden koşuyordu. Deve bakıyor ki insanlar peşinde, bu kez daha süratli kaçmaya başlıyor. Devenin sahibi anlıyor ki iş daha da zorlaşıyor. O zaman insanlara, "Ey insanlar, devemle beni baş başa bırakın. Devemle aradan çekilin. O zaman devemi yakalamam daha kolay olacak." İnsanlar aradan çekiliyor ve adam bir tutam ot alarak devesine yavaş yavaş yaklaşıyor ve tutuyor. Peygamber Efendimiz böyle bir tablo anlattıktan sonra şöyle buyuruyor: "Eğer o sahradan gelen adamı size bırakmış olsaydım, muhtemelen o adamla bir daha hiç görüşmeyecektim," buyuruyordu. İnsan bin bir kapılı bir saray gibiydi. Bir, beş, on, hatta 100 kapısını çalabilirsin ve 100 kapı da kapalı olabilirdi. Ama daha yüzlerce kapısı vardı. İnsan varlıklar içinde en çetin varlıktı, en zorlu varlıktı. Ama en orijinal, en muhteşem varlıktı. İnsanın bin bir kapısını çalmak, çileyi göze almakla, katlanmayı kabul etmekle olurdu. Bir dostun düşman kadar kahrolurdu. Kahırlara tahammül edemeyenlerin insanlara hizmet etmeleri, hele hele gönüllere girebilmeyi asla gerçekleştiremezlerdi. Allah'ın sevgilisi alemlere rahmetti. Gönlünde bütün insanlığı barındırandı. Her insanın rahmet iklimine gelmesi için bütün varlığıyla çırpınandı. İnsanların Hakk'a sırt dönmeleri onu dilhun ederdi. Onun en büyük hüznü, elemi insanın Rabbinden uzaklarda kalmasıydı. Onun varoluşu, insanın varoluşunu var edenle bağlantısını kurmaktı. Kalbinin sahibiyle bağlantıya geçmesiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temimlileri uğurluyordu. Her birine hediyeler veriyordu. Heyetle birlikte gelen ve çocuk olduğu için eşyaların başında nöbetçi bırakılan çocuğa varıncaya kadar hepsine ayrı ayrı hediyeler veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir insanla kıyaslanamaz boyutlarda cömertti. O Zat-ı Kerim'in alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Resulüydü. Rahman-ı Rahim'in Kerim ismi şerifi Peygamber Efendimiz'de cömertlik olarak tecelli ediyordu. O her dem paylaşandı. Allah'ın kendisine verdiği imkanları Allah'ın kulları

0: Bey'le paylaşmak onun hayatının en belirgin esasıydı. Alemlere rahmet olan, kaba insanlara ileri boyutta yumuşak davranırdı. O El Halim ismi şerifinin kendisinde en ileri boyutta tecellisine mazhar olandı. O muhtaç olanlarla bütün imkanlarını paylaşan, destansı boyutlarda cömert olandı. Onun iki büyük mucizesi vardı. Nice mucizeler içinde en büyük iki mucizesi vardı. Birincisi Kur'an-ı Kerim'di. İkincisi muhteşem insanlığı, muhteşem ahlakıydı. O insanlığa insanlığı öğretmek için gelen insanlığın üstadıydı. Heyetler yılıydı. Hicretin 9. senesiydi. Hicaz coğrafyasının en kalabalık kabilelerinden olan Esedliler Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Bu kabileden bazı kişiler hicretin ilk yıllarında Müslüman olmuşlardı. Esedliler diğer bazı kabileler gibi Müslümanların güçlenmesi, askeri ve ekonomik yönden büyümesi nedeniyle Medine'ye gelmiş değillerdi. Onların derdi içtenlikle mümin insanlar olabilmekti. İçlerindeki Müslümanlardan dolayı İslam'a yönelişleri vardı. Onların belirgin bir farklılıkları daha vardı. Onlar hiçbir zaman Müslümanlarla savaşmamışlardı. Kendilerini daha basiretli, daha engin düşünceli görüyorlardı. Bunu ayrıcalıklı bir hal olarak değerlendiriyorlardı. Böyle bir düşünüş, değerlendiriş onları gurur atmosferine itiyordu. Giderek ters tavırlar sergilemeye başlıyorlardı. Şunları söyleyecek kadar işi kıvamından çıkartıyorlardı. Kendilerinin en büyük kabilelerden biri olduğu, güçlü bir yapılarının olduğu, isterlerse Müslüman olmayabilecekleri, Müslümanlardan korkmadıkları gibi sözler söylemeye başladılar. Bir de kendilerine, şayet Müslüman olurlarsa ayrıcalıklı bir durumun belirlenmesi gerektiğini dile getiriyorlar ve fal bakmak ve kehanette bulunmak gibi imtiyazlar verilmesini istiyorlardı. Öyle bir noktaya geliyorlardı ki Müslüman olmalarını Müslümanların başına kalkmak gibi bir hal sergiliyorlardı. Hucurat suresinin 17 ve 18. ayetlerinde onlar İslam'a girdikleri için seni minnet altına bırakmak istiyorlar. De ki Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz bilesiniz ki size imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. Şüphesiz Allah göklerin yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esedlileri hem dinliyor hem de hallerini gözlüyordu. Gül yüzlerinden tebessüm eksik olmuyordu. Onlara en büyük nimetin İslam nimeti olduğunu, Müslüman olmaktan, hakiki bir mümin olmaktan daha büyük bir değerin olmadığını anlatıyordu. İslam'da hiçbir kişiye, hiçbir kabileye ve topluma ayrıcalıklı bir yerin olmadığını, insanların özlerinde yüksek bir değerin bulunduğunu, insanların tarağın dişleri gibi eşit olduğunu beyan ediyordu. İstedikleri falcılığın ve kehanette bulunmanın ise birer sapıklık olduğunu, İslam'la taban tabana çeliştiğini beyan buyurarak öğretiyordu. Esedli şair Dirar bin Ezver İslam'ı dile getiren güzel bir şiir söylüyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu tebrik ediyordu. Esedliler İslam'la şerefleniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Koca Mustafa Paşa. Koca Mustafa Paşa ücra ve fakir İstanbul. Ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul, hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada. Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada. Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz ki biziz hem görülen hem duyulan yalnız biz. Manevi çerçeve 500 senedir hep berrak. Yaşayanlar değil Allah'a gidenlerden uzak. Bir bahar yağmuru yağmış da açılmış havayı, hisseden kimse hakikat sanıyor hülyayı. Ahiret öyle yakın, seyredilen manzarada o kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada. Geçer insan bir adım atsa birinden birine, kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine. Servirliklerde sükun, yolda sükun, evde sükun. Bu taraf sanki bu halkıyla ezelden meskun. Bir afif aile sessizliği var evlerde. Örtüyor fakrı asaletle çekilmiş perde. Kaldırımsız daracık iğri sokak, doğru sokak. Her geçildikçe basılmış ve düzelmiş toprak. Kuru ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyen, çeşmeden her su içerken şükür Allah'a diyen, yaşıyor sade maişetlerin en safında, ruh esen kuytu mezarlıkların etrafında, bu vatandaş biraz ahşapla biraz kerpiçten, yapabilmiş bu güzellikleri birkaç hiçten, Türk'ün asude mizacıyla Bizans'ın kederi, karışıp mağfiret iklimi edinmiş bu yeri.

0: Şu fetih vakası yara ne büyük mucizedir. Her tecellisini nakletmek uzundur bir. Bir tecellisi fakat ruhu saatlerce sarar. Koca Mustafa Paşa var, camii var, semti de var. 50 yıl geçtiği günlerde büyük mucizeden, Hak'tan ilham ile bir gün o güzel semte giden Rum vezir eski manastırda ederken secde, kalbi çok dolduran imal ile gelmiş vecde. Onu tek tanrısının mabedi etmişti hayal, vakfetip her neye malikse bütün mal-ü menal, bir fetih camii yapmak dilemiş İslam'a, sebep olmuş bu eser yad edilir bir nama. 4 asırdır inerek camiye nur üstüne nur, yerde bulmuş yaşayanlar da ölenler de huzur. Ona hala gidilirken geçilir bir yoldan, göze çarpar ölüm ayetleri sağdan soldan. Sarmaşıklar, yazılar, taşlar, ağaçlar karışık, Hafız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor. Belli kabrinde o bir nura sarılmış yatıyor. Gece şiiriyle sararken koca Mustafa Paşa'yı, seyredenler görür Allah'a yakın dünyayı. Yolda tek tük görünenler çekilir evlerine, gece sessizliği semtin yayılır her yerine. Bir ziyaretçi derin zevk alarak manzaradan, unutur semtine yollanmayı artık buradan. Gizli bir his bana hatif gibi ihtar ediyor, çok yavaş, yalnız içimden duyulan sesle diyor, gitme kal, sen bu taraf halkına dost insansın. Onların meşrebi iklimi ve ırkındansın. Gece her yerdeki efsunlu sükunundan iyi, avutur gamlıyı, teskin eder endişeliyi. Ne ledünni gecedir, ta ağaran vakte kadar, bir mücevher gibi Sümbül Sinan'ın ruhu yanar. Ne saadet, bu taraflarda her ülfetten uzak, vatanın fatih hicretlerle beraber yaşamak. Geç vakit semtime döndüm koca Mustafa Paşa'dan. Kalbim ayrılmadı bir an o güzel rüyadan. Bu muammayı uzun boylu düşündüm de yine, dikkatim hadisenin vardı derinliklerine. Bu geniş ülkede binlerce latif illerde, nice yıl cetlerimiz kökleşerek bir yerde, manevi varlığının resmini çizmiş havaya, ki bugün karşılaşan benzetiyor rüyaya. Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzarada, bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan, derler insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı. Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı, ruh arar başka teselli her esen rüzgarda. Ne yazık, doğmuyoruz şimdi o topraklarda.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kitaptır yiğidim azığımız, hicrandır. Mirasınız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm, mazlumlara nişandır. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir. O bir insan-ı kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir haz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözyaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Salanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman, iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, İnfaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı.

0: Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Yalnız aczimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Çok uzaklardayız ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah. Bizleri bırakma ya Resulallah, ey sevgili.
1: 91.0 Davet Radyo.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Ayrılığın arkasından duyulan "Gitme ey gerdanlığı inci ve mercan olan, ölümlü vakitlerde hayatıma can olan, masiva denizinde kalanların feneri, ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan, ikramındır ne varsa sızlatan yüreğimi, ey alevde kaybolup sularda nihan olan, gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına, düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına, ey yolunu kaybeden yolculara han olan, ısırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım, kadehimde ıstırap, damarımda kan olan, boynumda kelepçeli bakışların urganı, üzerimde acılar kumaşının yorganı, gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan, zülfünden yıldızları salarak gökyüzüne, ışıksız bir ülkenin sabahında tan olan, al götür senin için ağlayan serçeleri, hasretinle eriyip kuruyan pençeleri, kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin, ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin, bazan muştu çiçeği, bazan da hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin, ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi leylüne har yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü,

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Gönüller el vurup hep şimşiri can rubaya, kastettiler serapa evladı Mustafa'ya, devran olup müsait ol kavmi bir hayaya, İsal olundu bidat serhat.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnâni finnâsi humâ bihim küfrün. İki şey var ki insanlar arasında, o nedir? Küfürdür. Neymiş bunlar? Et-ta'nu fil ensâbi ve niyâhete alel meyyiti. İnsanların soylarına karşı taanda bulunma, kötülükte bulunma, dil uzatma. Diğeri de nedir? Ölü üzerine niyaha yapma. Yani İslam'ın yasaklamış olduğu davranışlar içerisine girme. Bu ikisi nedir? Küfürdür. Tabii şimdiki buradaki küfürden kasıt nedir? Müslümana yakışacak bir davranış değildir. Bunlar kafirlerin alametidir, küfrün alametidir. Kafirlerin yaptığı fiil ve davranışlardır. Bir Müslüman da kafirlerin yapmış olduğu küfrün simgesi olmuş olan davranışlar içerisine girmemek ve girmemesi gerekir. İşte bu nedenle bu ikisi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar arasında olan bu şeyler, bir insanın soyunu kötüleme, nesebini kötüleme veya kendisinin nesebini çok üstün görüp başkalarının soy ve sopuna dil uzatma, bir de bununla birlikte cenazelerde ölünün arkasında böyle yasak olan davranışlar içerisine girme. Şimdi insan doğuyor. Neticede şunu hiçbir zaman unutmayacağız ki hepimizin soyu ta geliyor Adem'le Havva'ya. Yani hepimiz ondan gelmişiz. Soyun, sopun üstün olması önemli değil. Önemli olan nedir? Allah-u Teala bizim için bir ölçü koymuş. Ölçü nedir? Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa, ittika ediyorsa, emri ilahiye sımsıkı sarılıyorsa, haramlardan sakınıyor, helalları işliyorsa, farzları yerine getiriyorsa, bu insan nedir? Üstün bir insandır. Kim olursa olsun, hangi kavimden, hangi milletten olursa olsun, ölçü budur. Çünkü Allah-u Teala bizlerin hangi amellerle, hangi kalple huzuruna geldiğimize bakacak. Çünkü bizi kurtarak olan nedir? Diyor, kim selim bir kalple gelmişse, ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Yani kalbi temizse, kalbinde iman varsa ve ameliyle de salih ameller işlemişse, o şekilde Rabbin huzuruna gelmişse kurtulan odur. Ha şu milletten olur, şu ırktan olur, şu kabileden olur, şu aşiretten olur, o önemli değil. Şu aileden olur, önemli değil. Önemli olan nedir? O insanın Allah'tan korkması, takva sahibi olması. Takva sahibi oldukça da ne olacak? O yücelecektir. Bilal-i Habeşi, bir köle, Habeş'ten gelmiş. Süheyl-i Rumi, Rum'dan gelmiş. Efendim, diğer Selman-ı Farisi, Fars'tan gelmiş. Nedir bunlar? Hepsi Resulullah'ın yanında değerli insanlar. Değil mi? Bu nedenle şu milletin, şu millete, şunun şuna üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takvadadır. Kim Allah'ın dinine yardım ediyorsa, kim Allah'ın dinine hizmet ediyorsa, kim Allah'ın dinini yaşıyorsa bütün hayatında, o zaman nedir? Üstünlük buna göredir. İşte bu açıdan dinimiz ne yapıyor? Bir insanı kabilesinden dolayı, aşiretinden dolayı, ailesinden dolayı, soyundan dolayı kötülemeyi, onu küçük görmeyi, hakir görmeyi yasaklıyor ki bunu bir küfür alameti sayıyor. Kafirlerin yaptığı işlerden sayıyor ki bir Müslümanın, kafirlerin özelliği olan yaptığı işlerden sayıyor ki bir Müslümanın kafirlerin özelliği olan, işleri olan, onlarda bulunan sıfatları, vasıfları

vardır, kötü insanlar da vardır. Güzel insanlar da vardır, çirkin insanlar da vardır. Bu bilinmez. Bu nedenle hiç kimseyi biz kötülemeyiz. Kavminden dolayı, soyundan dolayı onun kendisine bakarız, yaşayışına bakarız, hal ve hareketlerine bakarız. Eğer kötü ahlaklı ise, İslam'ı yaşamıyorsa, zararlı biri ise, insan kendi akrabasından bile uzaklaşıyor, akrabasını bile sevemiyor. Başka insanlarla ünsiyet kuruyor, onlarla daha iyi geçiniyor, hemhal oluyor, o insanlara gidiyor. Ha demek ki soy, sop önemli değil, mühim olan takva sahibi olmak, Allah'tan korkmak. Bizim ölçümüzde bu olmalı ve inşallah da her Müslüman bu ölçüye dikkat etmeli. Hiç kimseyi de soyundan dolayı, sopundan dolayı, ailesinden dolayı, geldiği soydan dolayı, işte milletinden dolayı, ırkından dolayı kötülememeli, ona hakaret de etmemeli. Sonra nedir? İşte bu başka hadislerde de göreceğiz. Maalesef Peygamberimiz diyor, bu devam edecek. Bir türlü yerine oturmayacak. Cenazelerde ölüm olayından sonra yapılan işler, bidatlar, bu bir türlü önü alınamayan bir şey. İşte mesela 3'üydü, 7'siydi, 40'ıydı, 52'siydi, birçok şeyler. Veya işte ölü evinin, cenaze sahibinin yemek yapıp vermesi. Bunlar hep yasaklanmış şeyler, İslam'ın yasakladığı şeyler. Tam aksine bu eskiden vardı. Eskiler bilir, yaşlılarımız bize anlatır. Nedir? Peygamberimizin hadisi var. Hazreti Cafer Tayyar'ın şehadetinden sonra diyor ki Tayyar ailesi, Cafer ailesi şu anda bir sıkıntı içerisinde. Çünkü neticede ölüm haberi gelmiş. Bu kolay bir şey değil. İnsanın üzülecek, kederlenecek, bu insanın fıtratında olan, kalbinde olan bir şey. Bunu insan engelleyemez. Ne diyor? Siz diyor onlara yemek hazırlayın, götürün. Değil mi? Yani cenaze sahibi yemek dağıtmayacak, cenaze sahibine komşuları, akrabaları, işte yakınları yemek hazırlayıp getirecek. Çünkü onlar yemek yapacak durumda değil. Ama günümüzde tam tersi. Sonra nedir? Ağlamak, sızlamak. Evet, Peygamberimizin ifadesiyle kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Hani insan ağlayabilir. Bu insanın tabiatında olan bir şey, fıtratında olan bir şey. Hani sevdiğinden ayrılmış olacak, bu kolay değil. Bedenin, psikolojik olarak bünyenin, kalbin kabul edeceği bir olay değil. Zor bir şey. Ama burada haddi aşma, işte saçlarını yolma, yüzüne vurma, göğsüne vurma, elbiseleri yırtma veya işte sen bu yaşta ölecek adam mıydın, sen gidecek adam mıydın, o kadar içerisinde sen mi gittin, seni nasıl aldılar, sana nasıl kıydı götürdüler, böyle isyan ettirecek, isyana varan sözler söylemesi nedir? İslam bunu yasaklamıştır ki bu nedir? Küfür alametlerindendir. Çünkü Rabbül Alemine karşı bir isyan var. Sen ölecek adam mıydın? Vaktin miydi? Sen daha neler görecektin? Şöyle böyle isyanvari sözler, işte başına vurmalar, elbiseyi yırtmalar, dizlerine vurmalar, feryadı figan etmeler, bunlar nedir? İslam'ın yasakladığı şeylerdir. Az önce de belirttiğimiz gibi elbette gözümüzden yaşlar dökülebilir. Ufak çaplı ağlayabiliriz. Çünkü biz insanız. Bunlara müsaade edilmiş. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ettiği zaman ne yapıyor? Hüzünleniyor. Hüzünlendiği zaman gözünden yaşlar geliyor. Ve sahabe şaşırıyor. Diyor, ey Allah'ın Resulü, sen de mi ağlıyorsun? Çünkü bu ölü üzerine feryadı figan ile ağlama yasaklanmış. Peygamberimiz diyor ki nasıl siz bir babaysanız ben de bir babayım. Kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Ha bunda bir sakınca yok. Bunu yapabilirsiniz. Bu zaten normal olan bir şey. Ama bağırarak ağlama, feryat ederek ağlama, işte üstüne başına vurma, saçlarını çekme, ondan sonra ağıtlar yakma, bunlar nedir? Hep cahiliye adetlerdir. Hepsi küfür adetleridir. Müslümanların yapacağı davranışlar değildir. Ve Müslümanlar bu davranışlarından şiddetle kaçınacaklar. Çünkü ne yapıyor? Bir yerde isyana geliyor. Az önce söyledik yani, bakıyorsun adam, ooo bula bula seni mi buldu, daha yaşayacaktın, daha gençtin, şöyle olacaktın, böyle olacaktın, şunu yapacaktın. Ne oluyor? Hem kendi isyan ediyor. O anda da bir duygusallık

0: içerisinde insanlarda da böyle bir duygu oluşmaya başlıyor. Allah göstermesin, Allah korusun, ne yapıyor? Hem kendini hem de etrafındaki insanları da etkiliyor. Bu ne yapıyor? Bir günahın kapısını açmış oluyor. İşte bütün bunlardan bir mümin uzak duracak. Allah'tan sabır dileyecek. Zaten sabrettiği zaman mükafatı çok büyük. Sabır ederse sabrın mükafatı çok büyüktür. Ve hatta bir mümin gelip ona başsağlığı dilese aynı şekilde ne yapıyor? Aynı sevap da ona da veriliyor. Yani bu kadar sevabı büyük ve onunla dertleşen, derdiyle hemhal olan, o gün onu yalnız bırakmayan insanların ona taziyede bulunmaları bile ne yapıyor? Aynı sevabın o kimseye de gitmesine sebebiyet veriyor. İşte bir türlü önüne alınamayan bir şey. İşte söylüyoruz, 3'ü diyor, 7'si diyor, 40'ı diyor, 52'si diyor. Yok efendim işte çadır kuracaksın, evin önünde şu kadar kalacaksın, bir hafta kalacaksın, bir hafta yemek dağıtacaksın, şunu vereceksin, şunu yapacaksın. Bütün bunlar nedir? İslam'da olmayan şeylerdir, bidatlardır. Bakıyorsunuz gerçekten adam zaten sıkıntı içerisinde, yakınını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş, işte bir cenaze neticede. Bu üzüntü içerisinde efendim yemek hazırlayacak, çay hazırlayacak, gelenle gidenle ilgilenecek. İslam ne diyor? 3 gündür yaz. Ama bu değildir ki bir yerde oturacaksın, toplanacaksın, her geleni bekleyeceksin. Bu değil. Niye? İslam şunu getiriyor, diyor ki sen bir insana taziyede bulunduğun zaman ikinci bir taziyeyi yapman da mekruhtur. Niye? Onun derdini tekrarlıyorsun. Acısını yeniliyorsun. Nedir o insan? Bir an önce bu sıkıntılardan kurtulacak, o atmosferden çıkacak, günlük hayatına dönecek ki psikolojik olarak rahatlasın. Ama sen bunu yapmazsan, adamın üstüne üstüne gelirsen, zavallı adam, yaşlı adam mesela saatlerce bir yerde oturuyor, insanlar geliyor, her gelen. Ha, güzel bir şey. İnsanlar gelecek, taziyede bulunacaklar. Ama en büyük taziye nedir? Onun mezarına gitmek, kabrine gitmek, cenazesini kılmak, onun için duada bulunmak. En büyük şey budur, en büyük ibadet budur, en büyük yardım budur. Ondan sonra bu işi yapamayan insanların da gelip de onu sonradan taziyede bulunabilirler. Bu normal. Ama böyle işte yerler hazırlama, 3 gün, 5 gün bekleme, bunlar İslam'ın yasakladığı şeylerdir. Bu konuda Ömer Nasuh Bilmen Hoca Efendi'nin Büyük İslam İlmihali adlı kitabını da, cenazeler bölümünü de okumanızı tavsiye ederim. Haseten çünkü ince ince meseleleri merhum işlemiş, kitabına almış. Bizim de bu konuları iyi bilmemiz lazım. Çünkü toplumsal bir olay. Bu konuda da birçok hadis-i şerifler var ki bize yol gösteriyor. Değil mi? Hani ne yapmamız gerektiğini Peygamberimiz buyuruyor. İşte bir anlık olayda yapacağımız bir hata, bir yanlış bizim çok büyük günahlar kazanmamıza sebebiyet verebilir, vesile olabilir. Ha, o andaki güzel bir tavrımız da nedir? Hem bize, hem etrafımıza, hem de vefat etmiş olan kişiye faydalar verebilir. Ve hatta ki eğer ölen kimse sağlığında demişse ki işte benim için yas tutun, benim için ağaççılar tutun, işte benim için şöyle yapın, böyle yapın demişse, o zaman hadis-i şerifte biliyorsunuz onun feryadı figan ile ağlamaları o kimseye de ne yapar? Zarar verir. Ama o kimsenin böyle bir tavsiyesi olmamışsa, hani böyle bir şeyde bulunmamışsa, inşallah herkesin günahı kendinedir, ona bir günah ulaşmaz. Ama kendisi tavsiyede bulunmuşsa, işte şöyle yapın, böyle yapın, ben öldükten sonra şunu yapın, bunu yapın demişse, yanlış olan işleri öğütlemişse, o zaman bu da nedir? Yanlıştır. O da bu konuda sorumludur. Vebal altına girer, günah altına girer. İşte değerli kardeşlerim, bu konuda çok hassas olmamız lazım. Cenaze sahipleri çok hassas olacak. İşte efendim ben 3'ünde mevlüt okutmazsam, ben 7'sinde mevlüt okutmazsam, işte konu komşu ne der? Akrabalar ne der? İnsanlar ne der? Şimdi bakın, burada bile yapılan bir ibadetin ihlaslı olmadığı ortaya çıkıyor. Allah için olmadığı ortaya çıkıyor. Sen onlar bunlar desin diye yapmayacaksın. Ne için yapacaksın? Allah için. Allah katında sevap kazanılsın diye. vefat eden insana bir fayda dokunsun diye, hem sana hem onlara hem etrafına faydaları dokunsun diye bunu yapıyorsun. Allah rızası için yapıyorsun. Peki Allah rızası için olmayan bir şeyden sevap umulur mu? Yok. Çünkü bir şey ihlaslı yapılırsa, Allah için yapılırsa onun sevabı vardır. Ama Allah için yapılmayan bir işte sevap yoktur. O zaman ne için yapıyorsun? İşte falan ne der, komşum ne der, efendim arkadaşlar ne der, çevremiz ne der? Bak babasına, anasına, nenesine, dedesine, şuna, kardeşine bir mevlüt okutmadılardır desinler. Sen Allah ne demiş ona bakacaksın. Bakın ta başta bile ibadet olmaktan çıkıyor. Yapacaksak ne yapacağız? Emredilenleri yapacağız. Ha, mali imkanı yerindedir bir kimse. Vefat edenin hayrına ne yapar? Fakir fukaraya, nerede fakir fukara varsa onlara hayır yapabilir. Yani tanır bir bildiği fakir vardır veya derler şurada fakir vardır, götürür ona verebilir. Bu ayrı bir şey. Ama insanları topluma yemek verme nedir? Bunlar mevlüt okutma, bunlar olmayan şeylerdir, bidat olan şeylerdir ve Peygamberimizin ifadesiyle niyaha olan işlerdir ki İslam bunları yasaklamıştır. Bize düşen nedir? Her hal ve harekette Kur'an-ı Kerim'e uymak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak ve ona tabi olmaktır. O zaman huzur buluruz, güven buluruz ve o ibadetlerin sevabını alırız veya vefat edene ulaşır. Yoksa ulaşmaz. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine her zaman olduğu gibi sizlere emanetleri zayi etmeyen Rabbül Alemin'e emanet ediyor ve selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün Rabbimizin Et-Tevvab Celle Celaluhu ismi mübareki ile başlıyoruz programımıza. Bütün günahkarların adeta iştahını kabartan, ruhlarına, kalplerine, hissiyatlarına can veren bir ismi ilahi. Et-Tevvab. Kendisine yönelen kullarının günahlarını affeden, tevbelerini kabul eden demektir. Tevbe, günahlardan sıyrılarak Allah'a itaate yönelmektir. Aziz kardeşlerim, ilahi senaryoda insan yaratılmış, kendisine nefis verilmiş, bunun yanında irade ve akıl ile tecihizatlandırılmış ve kendisinden bu azaları, cihazları kullanarak iyi ve kötüyü ayırt etmesi istenmiştir. Şayet insan aklını kullanır, iradesine sahip olur ve nefsine hükmederse, insan meleklerden üstün bir mertebeye çıkar. Ama insan aklını hayırda kullanmaz, tam tersini yaparsa nefsinin kölesi olur. İşte o zaman hayvanlardan daha aşağı bir derekeye düşer. Zira hayvanlara akıl verilmediği için onları Cenab-ı Hak sorumlu da kılmamıştır. İnsan görünen canlılar arasında hareketlerinden, fiil ve eylemlerinden sorumlu tek varlıktır şu kainatta. İlahi senaryoda bir de şeytan faktörü vardır. Hazreti Adem aleyhisselam yaratıldığı zaman bu muhteşem eser karşısında secde emri verildiği an secde etmekten kaçınan, kibirlendiği için rahmetten uzaklaştırılan ve kendisine kıyamete kadar mühlet tanınan şeytan, insanoğlu yani bizler kendisine ölüm gelinceye, can emanetini teslim edinceye dek şeytanla mücadele etmekte ve savaşmaktadır. Can bedenden ayrılıncaya dek şeytanla sınanır insan. Bundan dolayı da her an yanılma, hata yapma ve şaşırma ihtimali vardır insanın. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, yarattığı kulunu en ince ayrıntılarına kadar bilen o yüce yaratıcımız, kullarının hata edebileceğini, kusurlar işleyebileceğini bilir. Af ve mağfiret kapılarını kulunun son nefesine kadar açık tutacağını vaat eder. Şura suresi, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Bakara suresi, şüphesiz ki Allah çok tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de. Kuldan beklenen mükemmel ya da kusursuz olması değildir. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi giderir, günah işleyen bir kavim getirir. Onlar Allah'a istiğfar ederler. Allah da kendilerini affederdi buyurmaktadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın Gaffar, Gafur isimleri de tecelli edecek. Kul günah işleyecek, günahından tevbe edecek, arınmak isteyecek. Rabbimiz de onun günahlarını affedecek ve bu şekilde affetme ile ilgili olan Esmaül Hüsna tecelli edecektir. Kuldan beklenen, yani bizlerden beklenen günahlarımızın farkında olmamız, acziyetimizi bilip Rabbimize sığınmamız ve samimiyetle tevbe etmemiz, hatalarımızın bağışlanacağını, dünyanın fenalığının farkına varmamızdır. Hud suresi. Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüt, bir tavsiyedir. Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret isteyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize gökten bol bol bereket indirsin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak çoğaltsın. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyin. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyin. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulunun tevbesinden dolayı Allah-u Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de bulduğu andaki sevincinden daha fazladır buyurulmaktadır. Kulunun tevbesinden dolayı Allah-u Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Yani günahlarına tevbe eden ve tevbesi kabul eden bir kul, tabiri caizse hem kendisini sevindiriyor hem de Rabbini sevindiriyor. Yine Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah-u Teala gündüz günah işleyip gece tevbe edenin tevbesini kabul etmekte ve gece günah işleyip gündüz tevbe edenin tevbesini kabul etmekle kerem sahibidir. Güneş batıdan doğuncaya kadar böyledir buyurulmakta. Yani güneş batıdan doğuncaya kadar, kıyamet kopuncaya kadar Cenab-ı Hak tevvaptır. Tevbeleri kabul edicidir, günahları bağışlayıcıdır. Aziz kardeşlerim, rahmet deryasında yüzüyoruz, yürüyoruz. Merhamet okyanusunda kulaç atmaktayız, yüzmekteyiz. Sahili selamete varmak üzereyiz. Nur suresi. Ey müminler, hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Ey müminler, hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Tahrim suresi. Ey iman edenler, samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Ey iman edenler, samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.

Nisa suresi. Ancak Allah'ın kabul etmesini vaat buyurduğu tevbe o kimseler içindir ki bilmeyerek günah işleyip hemen tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbelerini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir, her şeyi bilen ve hikmet sahibidir. Bakara suresi. Ancak tevbe edip halini düzelterek gizlediği gerçeği söyleyenler başka. İşte onları ben bağışlarım. Ben tevbeleri çokça kabul ederim. Çok merhamet edeceğim. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, günah işleyen kişi işlediği günahından dolayı hemen tevbe etmeli. Zaman geçirmeden bağışlanma dilenmelidir. Kul hakkının dışında Allah'a karşı işlenmiş günahların affı için 3 şart vardır. Birincisi, günahtan tamamen vazgeçmek, yani günahı terk etmek. İkincisi, işlediği günahtan pişmanlık duymak. Üçüncüsü, o günaha bir daha dönmemek. Eğer kişi kul hakkına girmişse, hak sahibinin hakkını ödemesi ve onunla helalleşmesi gerekir. Yani nasuh tevbe için, günahların affedilmesi için kul hakkı olan günahta 4 şart, kul hakkı olmayanda ise 3 şart vardır. Günahtan vazgeçmek, yaptığına pişman olmak, bir daha günaha dönmemek ve kul hakkını hak sahibine iade etmek. En'am suresi. Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse muhakkak ki o bağışlayan, esirgeyendir. Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse muhakkak ki o bağışlayan, esirgeyendir. Ey Rabbimiz, huzuruna geldik. Boynumuzu büktük. Hatalarla, yanlışlarla dolu ellerimizi sana uzatıyoruz. Bu aciz ellerimizi kudret elinle tut. Bizi rahmetinle sarmala. Sana sığınıyoruz. Affınla, bağışlamanla temizlenmeyi umuyoruz. Temizle bizi ki sana yakışır bir kul olalım. Ümidimiz rahmetin, korkumuz haşmetin, sana İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyerek yalvarıyoruz. Yalnız senden yardım diler, yalnız sana ibadet ederiz diyoruz. Bizleri doğru yolundan ayırma, ayaklarımızı dinin üzerinde sabit kıl. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 7. Cüz.

وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

daima ve ebediyen, bütün mahlukatın en hayırlısı olan Habibine salat ve selam eyle.

O, şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki, onun şefaati, insana şiddetle hücum eden korku esnasında imdada

0: Hazreti Muhammed'e, halifelerine ve ashabının hepsine salat ve selam eyle.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: 91.0
1: aynı binada doğduk.
0: Davet Radyo.
1: Siz bilirsiniz ki malumdur, çocuklar hepsi şimdi artık doğum evlerinde doğulur. Bu doğum evlerinde doğulan çocuklar hepsi birbirine benzinir. Hele onlar biri birinden, biri diğerinden seçilmir. Çocuklar hepsi birbirine benziyor. Ama sonralar sifatte değişir, simada değişir. Sonralar insanlara ad koyulur. Birinin adı olur Ali, birinin adı olur Veli, birinin adı olur Kasım ve ilahire. Sonra büyüdükten sonra her bir tahsil, bir yolda bir meslek kazanır. Ondan sonra rütbelere çatır. Mesela tuta orduya gidirse biri albay olur, biri adi bir asker olur. Biri müellim olur, biri mühendis olur ve ilahire. Rütbeler de değişir. Ama insanlık hepsimizde olmalıdır. Aynı binada doğduk. Herkes atsız doğulur. Biz değiliz doğulur. Siz değiliz doğur. Herkes atsız doğuyor. Sonradan ise ona baba, anne ad koyuyor. Önce bir ad. Sonrasa kiminin neçe adı, kimi rütbesi olur. Yalnız doğum evinde herkesin bir adı var. Burada tüm doğanları bebek adlandırırlar. Kapalıdır gözleri. Gecesi, gündüzü bir. Arzusu bir, sözü bir. Diyelim aç, susuzdur. Yahut da uykusuzdur. Ağlayacak o ancak. Ağlamak onun hele tek birce silahı var. Ağlamakla bildirir arzusunu, sözünü annesine çocuklar. Ağlamak ilk dilidir belki beşeriyetin. Ağlamakla başlayıp alfabesi sanatın, felsefenin, hikmetin. Aynı binada doğduk. Biz her işte bir olduk. Doğduksa da biz bunu o zaman hiç duymadık. Boydan, yüzden hiç türlü seçilip ayrılmadık. Beraber olduk demek. İlk adımız bir bebek. İlk elbisemiz belek. İlk sözümüz ağlamak. İlk gıdamız süt oldu. Sonrakılar bilemem nereden uyduruldu. Adlarımız değişti. Kılıf kıyafetimiz, elbisemiz değişti. Hep çehremiz değişti. Yemeğimiz değişti. Dilimiz de değişti. Her işimiz bir iken ya sonradan yaranan bu ayrılık ne işti? 1963. yılda annem
2: gönlümüzden haz duyardı gece kalkmaktan.
3: Davet Radyo.
2: Hakkın huzurunda fazla kalmaktan. Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim. Onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı. İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş? Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş? Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, ilhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, haktan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil. Sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakkın Habibidir, dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım, unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha. Ona sarılanlar güvenliktedir, her iki dünyada esenliktedir. Bütün nebilerden üstündür el-Hak, bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak, onun kemaline eren olmadı, daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu, İrfan denizinden avuç dolusu, kerem sağnağından bir tek yudum su, istiyorlar senden ya Resulallah, sunu ver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü, duymamıştır asla böyle bir sözü. Sen ilmin kaynağı, hikmetin özü, diğerleri ancak nokta gibidir, 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca, nebiler fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca, arınıp süzüldü, kemale erdi, bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel, böyle hükmeylemiş takdiri ezel, son Resul olmalı güzelden güzel, feyzini güzeller hep senden alır, yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi, tevhide aykırı sözler söyledi, İsa ilah deyip bühtan eyledi, ayrı tut ilahtan aciz beşeri, övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme, şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir, kim anlatabilir, kim yazabilir? Söz incilerini kim dizebilir? Divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet, gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı, çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde, her ilkesi makul, her emri zinde, akla güç gelenin yeri yok dinde, onun her sözüne amenna dedik, ne şüpheye düştük ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın, onu anlamaktan acizdir beşer, kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır, anlatmak ne mümkün dilim dolaşır, O bir güneş, bakan gözler kamaşır. Nuruna pervane aşık gönüller, sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin. Nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin. Adem evladının o en hasıdır, yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber, kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber, hep senin nurunu yansıtıyordu. Müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır, yıkanır güneşle yunup paklanır, akşamla birlikte çıkıp aklanır. Güneş sensin, onlar birer yıldızdır, nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel, kudret hiç üstünden çekmemiştir el. Hilkati ne güzel, huyu ne güzel, o bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın, dolunay görsün de haline yansın. Keremi yanında derya utansın, zaman da öğrensin enginlik neymiş. Sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş. Ürperir ilk gören, sert biri sanır, tanıyınca sever, heyecanlanır. Asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi. Sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü, hikmetin kaynağı incidir sözü. Aydan da aydınlık mübarek yüzü, özüne sözüne hayranım ey dost, yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam, toprağın ıtrıyla kainat dolsun,

Yâve durun, sevdanı kalbimin karasına çal. Yâve durun, gönlüme rahmetini mermanı sal. Yâve durun, ruhum zikrinin lezzetiyle bağ. Yâve durun,

Bir zamanlar İran'da bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk kurmuşlardı. Üye sayısı 30 kişiydi ve bunu asla artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek, az yazmak ve çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Cami oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için hiç yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Cami'ye gönderdi. Zeki Bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşıyacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Cami'nin adını ekledi. 30 sayısının önüne bir sıfır koyarak 300 yazdı. Bununla Molla Cami sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Cami'ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek 30 sayısının soluna koydu. Yani 0-30 yazdı. Alçak gönüllü Molla Cami böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Diğer üyeler bunu görünce saygı ve hayranlıkları bir kat daha artmış olarak Suskunlar Meclisi'nin yeni üyesini selamladılar.

0: Haş 9-10 Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
1: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

Bu aşk bir bahri ummandır. Buna haddü kenar olmaz. Delilin sırrı Kur'an'dır. Bunu bilen de ağır olmaz. Süre geldik ezeliden, pirim Muhammed Ali'den, şerab-ı la yezali'den, içenlerde humar olmaz. Eğer aşık isen yâre, sakın aldanma âyâre. Düş İbrahim gibi nâre, bu gülşende yanar olmaz. Hak ile hak olanlara, kendi özün bilenlere, dost yolunda ölenlere, kan bahası dinar olmaz. Kıyamazsan başü cana, bırak dur, girme meydana. Bu meydanda nice başlar kesilir, hiç sorar olmaz. Bak şu Mansur'un işine, halkı üşürmüş başına, Enel Hakk'ın firaşına, düşenlere timar olmaz. Seyfullah sözünde mesttir, şeyhinden aldığı desttir, divane ra kalem nisttir. Ne söylese kanar olmaz.

0: يا جاعل.
1: Sen her işi güzelce tamam eylersin. Sen kelebekleri çiçeklere davet edersin. Sen çiçekleri bahara buyur edersin. Sen baharı cennet müjdesi eylersin. Sen kelimelere hikmet bahşedersin. Sen nefesimi sözlerle bezersin. Sen sözlerimi anlaşılır eylersin. Sen İbrahim'i aleyhisselam kendine dost eylersin. Beni de Halil'in ve dostun eyle. Sen Musa'yı aleyhisselam kurtuluşumuz eylersin. Bana da denizi yol eyle. Sen İsa'yı aleyhisselam umudumuz eylersin. Beni de katında misafir eyle. Sen Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevgilimiz eylersin. Beni de sevdiklerinden eyle.
0: Ya da'ir.
1: Sesime cevap.

0: Yakarışıma cevap veren sensin. Çağrıma karşılık veren sensin. Dileklerimi önemseyen sensin. Dualarımı işiten sensin. Yokluğum en güzel duamdır. Varlığımı sana dua eyle. Suskunluğum en keskin sözümdür. Sözümü sana dair eyle. Kırık kalbim en iyi yanım. Kalbimi sana yâr eyle.
1: Ya daim,
0: sensin daim. Sana ayrılık yok. Devam sendendir. Sana zeval yok. Seninle devamdadır hayat. Sana ölüm yok. Senin dileğindir ebed. Sana zorluk yok. Sana dayanır varlık. Sana yok, yok. Gün akşamlıdır. Devam ver bana. Geceler unutkandır. Sabahları ver bana. Hiçlik dipsiz kuyudur. Beka ver bana. Ayrılık pek sancılıdır. Vuslat ver bana. Ölüm yarınsızdır. Yarınları ver bana. Sonum sonsuzluktur.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: ya Allah. Taşıyacağım seni
1: gönlümüzden
0: kan gönlümüze. Kokulu vadilerden geçerken
1: davet radyo
0: yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışların şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri, eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu, garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik, ruhların en sersefil boşluğu. Mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl arslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun melul buralardan göçerken taşıyacağım seni. Aşk ipek bir karanlıktır, düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır onlar. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır, gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengisu kokar, gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda, sevdiğine nazlanmamıştır.

0: siyah bir tan yerinden. Uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden, tükensin yollarıma zehir akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden, görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden, her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsımlı ellerinden, narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden, çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde canhıraş ve derinden, kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili çıkarmak kaderinden, ruhumun...
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.